0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

ey adil ve merhametli Tanrımız. Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Herkese esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri nasılsınız? Merhabalar. Hayatın İçinden adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Sedat Selamet.
2: Ben Daniel Günay.
0: Bugün yepyeni konuklarla, konularla karşınızda olacağız. Bugün ben de heyecanlıyım. Bazen kelime suçması yaşayabiliyorum. O yüzden özür diliyorum herkesten. Şimdi programımıza kimi davet ettin Daniel, sana sormak istedim.
2: Evet, bugün karşımızda çok sevgili Tuzla Protestan Kilisesi Pastörü Emre var.
6: Merhabalar.
0: Hoş geldin. Hoş geldin Emre. Hoş Biraz bulduk. Kendinden bahseder misin Emre? Neler yapıyorsun? Neler uğraşıyorsun?
6: Tuzla Protestan Kilisesi önderlerinden biriyim. Ve Rab'be hizmet ediyoruz orada. Hizmetimizi sürdürüyoruz. İki çocuk babasıyım. Evliyim. Ve Rab'be ve onun müjdesine hizmet etmeye gayret ediyoruz.
0: Teşekkür ederim kendinden bahsettiğin için. Bugün aslında zor bir konu seçtik Daniel'le beraber. Daniel, sana sormak istiyorum. Bugünkü konumuz neyle ilgili? Bugün nasıl sorularla konuşacağız, sohbet edeceğiz kahvemizi, çayımızı içerken?
2: Evet, bugün Hayatın içinden programı içinde yalan konusunu işleyeceğiz. Yalan söylemek ne demek? Niye yalan söylüyoruz? Yalandan kimisi ölmüş mü? Bu gibi sorulara elimizden geldiği kadar yanıt vermeye çalışacağız. Hepimizin herhalde içinde olduğu konulardır bunlar.
0: Of of of, çok zor bir konu seçmişsin. Bizim kültürümüzle alakalı olduğu için... bazılarının hayatının bir parçası, onunla yaşamayı seviyor, bırakamıyor. Yalan, yalan her yerde var Türkiye'de. Bakalım bu konuyu nasıl irdeleyeceğiz. Sen onu söylerken TDK'nın hemen sayfasına baktım ve yalanla ilgili şöyle bir açıklama gördüm. Yalan, aldatılmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz. Gerçek olmayan asılsız uydurma diye geçiyor. Sevgili Emre, tekrar hoş geldin. O zaman sana sormak istiyorum. Yalanla ilgili başlarken ne söylemek istersin?
6: Yani hayatın her alanında karşımıza çıkan bir durum, hepimizin karşılaştığı bir durum. Genellikle insanlar hani pek yok ben yalan söylemeyi sevmem derler ama işin açıkçası yalan söylemeyen herhalde hiç kimse yoktur. Hep hayatın içerisinde bunu görüyoruz. Çevremizdeki insanlarda bunu görüyoruz. Bir de tabii yalanın biçimlendirilmiş hali var, şekillendirilmiş hali var vesaire ama sonuçta bence herkes yalan söylüyor.
0: Evet.
6: Ya bizim aramızda yalan söylemeyen var mı? Hiç yalan söylemeyen var mı?
0: Evet, evet. Bu soruyu birbirimize sorarsak herhalde bu program çok uzun olacak. Dikkat etmemiz lazım.
6: Evet, bir itiraf programına dönebilir evet, yani aynen. Bu. Ama gerçek şudur ki bizi dinleyen dinleyicilerimiz de dahil olmak üzere aralarında onları tanımasak da net olarak bildiğimiz bir şey var. Herkes yalan söylüyor.
0: Evet. O zaman şöyle devam edelim isterseniz. Ben aslında bir karşılaştığımız bir durum dedi. Ben kendi hayatımdan bir hikaye anlatmak istiyorum. Eminim sizin de başınızda ya bir arabadan dolayı ya bir kazadan dolayı ya da ne bileyim herhangi bir yerde bir başınıza gelmiş olabilir. Bu örnekle neden verdim? Geçenlerde işte benim lavabom bozulmuştu ve bir tesisatçı aradım. Ve küçük bir şey olduğunu düşünmüştüm. Çünkü bir tıkanıklık vardı. Mehmet Usta geldi. Tanıyoruz adamı, yılların ustası. Baktı, böyle 15-10 dakika baktı, oraya gitti, şuraya baktı falan filan. O kadar güzel konuştu ki ya Sedat Bey dedi, buranın dedi 3-4 günlük işi var dedi, bu boruyla alakalı değil dedi. Ne yazık ki fayansları kaldıracağız, boruların yerini değiştireceğiz. Fiyat da şu kadar falan dedi. Tamam ustam, neyse odur falan. İşte birkaç gün boyunca bunu uğraştı. Ondan sonra birkaç hafta sonra öğrendik ki biz çok... basit bir şeyi ne yazık ki yani budaklandırarak bu hale getirdi ve bize çok masraflı bir yalan söyleyerek bunu söylemek istemiyorum ama bunu yaptı ve ne yazık ki çok para verdik. Ondan da iyi para kazandı. Yani böyle bir başımdan bir hikaye geçti. Hep her zaman da bu gibi şeyler geliyor. Başımıza geliyor. Evimizde bir elektrikçi çağırıyoruz. İşte kasko ile ilgili bir sorun oluyor. Ya da işte herhangi bir yerde fark etmez Yalan bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ya karşıdan geliyor ya da o şeyin bir parçası oluyorsa da biz söylüyoruz.
2: Evet.
0: O zaman ben sormak istiyorum size birazcık konuyu madem açtık. Emre misafirimiz bugün. Yalan bizim hayatımızın bir parçası. Neden sorsaydım siz ne cevap verirdiniz?
6: Aslında herkesin farklı sebepleri var diyebiliriz. Ama hayatın her alanında yalan söylüyoruz. Öğrenciler yalan söylüyorlar. Hı hı. Ödev yapmadıklarında vesaire mesela. Ya da bir sınavdan kötü not aldıklarında ailelerine bahaneler uyduruyorlar, yalan söylüyorlar. Ondan sonra iş hayatımızın içerisinde yalan sanki çok doğal bir şeymiş gibi. Hani birçoğu dinleyici yaşamıştır. İşte telefon çalar, konuşmak istemediği bir kişi ise işte öteki ona burada yok, burada yok de falan gibisinden işaretler yapar. Yani böyle küçük gibi görünse de yalan hayatımızın içerisinde. Arkadaşlarımıza yalan söylüyoruz. Bir randevuyu unutuyoruz, verdiğimiz bir sözü unutuyoruz ama bunun onu kırmasını istemediğimiz için ya da bizim hakkımızda kötü düşünmesini istemediğimiz için yalan söylüyoruz. Açıkçası yani sadece yetişkinler arasında değil, kendilerine özel bir şekilde öğretmediğimiz halde çocuklar da yalan söylüyor. Yani korkudan da yalan söylüyor insanlar. Evet. İşte çocuklarımız işte bir vazoyu kırdığında kim kırdı bunu falan dediğimizde bütün çocuklar ay ben yapmadım diyor. Bir şekilde insanlar günü kurtarmak için, anı kurtarmak için, hoşlanmadığı durumlarla ya da olaylarla karşı karşıya gelmemek için, haklı çıkmak için ya da korktukları için yalan söylüyorlar. Ama herkes bir şekilde bunun bir parçası olarak karşımızda diye düşünüyorum.
2: O zaman şunu diyebiliriz belki yani senin dediğinden dolayı. Yani yalan bizlerde bir alışkanlık oluyor bir şekilde yani hayatlarımızda. Dolayısıyla yalan söylediğimizin farkına bile varmıyoruz. Dediğin gibi
6: kesinlikle.
2: Örneklerde yani iş yerine giderken özellikle geç kalıyoruz mesela, uykuda kalıyoruz. Ondan sonra patron soruyor neredeydin, nerede kaldın? Ya işte ya kaza oldu ya trafik çok fazlaydı. Halbuki öyle bir şey yok ama bu bizim hayatımızda artık alışkanlık olmuş ve yalanın yanlış bir şey olduğunu, hatalı bir şey olduğunu, kötü bir şey olduğunu düşünmeden hayatımızın devamında sürekli olarak söyleyebiliyoruz.
0: Şu anda bizi dinleyen Maranata dinleyicilerine aslında şunu da sormak istiyorum. Ben de birazdan bir şey soracağım size. Siz neden yalan söylüyorsunuz? Yani yalan yaşamayı yaşamak normal bir şey mi, doğal bir şey mi? Sevgili dinleyiciler, bunu kendinize sormanızı istiyoruz. Bugünkü tartıştığımız, konuştuğumuz ve sohbet ettiğimiz konu da bu. Bunu anlamaya çalışalım ve bu alışkanlığı üzerimizden sıyırıp atmanın yollarını bulmaya çalışalım. Bunu birlikte çözeceğiz. Aslında bir şey daha soracağım bu arada. Sizce yalan bir ihtiyaç mı, bir araç mı diye sorulsaydı veya başka bir şeyde nasıl cevap verirdiniz? İkinize de sormak istiyorum, Daniel ve Emre.
6: Şimdi bence bir araç ama bunu legalleştirmek için ihtiyaç gibi gösteriyoruz bir şekilde. Sanki buna ihtiyacımız varmış gibi düşünüyoruz. Ya da bilincimiz böyle düşünmeye çalışıyor. Ama bence bir araçtır. Az önce söylediğim gibi korkudan sıyrılmak için, haklı durumda olmak için ya da günü kurtarmak için bir araç olarak kullanılıyor. Fakat tabii ki bu yani sonu olan bir şey değil. Yani bunlar bizi kurtarıyor mu? Kurtarmıyor yani, her yalan bir başkasını doğuruyor. Hı hı. Hani bizde zaten deyimlerimizde, atasözlerimizde falan da işlemiştir bu. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar diye. Sonunda doğru olmayan her durum, her olay ya da bizim dahil olduğumuz her konu bir şekilde açığa çıkabiliyor. Bu büyük bir utanç getirdiği için bu da ne oluyor? Bir zincirleme reaksiyon. İşte onu kurtarmak için bir başka yalan, onu kurtarmak için bir başka yalan. Ve bir hastalığa da dönüşüyor bazen bence insanlarda bu. Yani bir süre sonra hastalığa da dönüşüyor.
0: Ya şey diyeceğim, ben çocukken hatırlıyorum da rahmetli oldu. Osman amcamız vardı bizim. Çocuklarla onun yanına giderdik ve onun anlattığı hikayeler vardı ama böyle abartılırdı. Abartarak anlatırdı, gerçek olmayacak şekilde. Ve biz hayranlık, yalan olduğunu bilirdik ama ne kadar güzel anlatıyor. O hikayenin bir parçası gibi düşünürdük. Şener Şen'in belki bir filmi vardır. Şener Şen işte gittiği ülkelerde karşısına ayı çıkıyor. İşte bu o filmin ismini unuttum. O filmde de mesela Şener Şen'in anlattığı rollerde hep böyle yalan hikayeler üzerinde duruluyor. Hep toplumun bir parçası haline gelmiş. Dizilerde görüyoruz, filmlerde görüyoruz. Mahallemizde de muhakkak bunu abartan biri olarak muhakkak görüyoruz. O zaman birazcık bakış açımızı değiştirseydik. Aslında Emre'ye sormak istiyorum. Daniel belki katkında olabilir de. Kutsal kitapta ilk yalanı nerede görüyoruz biz?
6: Kutsal kitapta ilk yalanı yaratılış bölümünde görüyoruz.
0: Nerede?
6: Yaratılış bölümünde insanın günaha düştüğü hadisede Bunu görüyoruz. Tanrı aslında her şeyi mükemmel ve iyi bir şekilde yarattı. Dünyada günah yoktu. Dolayısıyla yalan da yoktu. Tanrı insanı kendisine tapınmak ve sevgi dolu bir ilişki için yarattı, var etti. Bunu özgür iradesiyle yapmasını istedi. Bu nedenle bir iyi ve bir kötüyü bilme ağacı yerleştirdi bahçenin ortasına. Ve bu ağaçtan yememelerini tembihledi Adem ve Havva'ya. Fakat şeytanın onlara yaklaştığını, önce bir soruyla kafasını bulanıklaştırdığını görüyoruz. Diyor ki şeytan yaratılış 3. bölümde, Tanrı gerçekten size bütün ağaçların meyvesinden yemeyin dedi mi? Havva diyor ki hayır, yani Tanrı bütün ağaçların meyvesinden yiyebilirsin, sadece iyi ve kötü bir ağacının meyvesinden yemeyin, ondan yediğiniz gün ölürsünüz dedi. Ve işte ilk yalan orada ortaya çıkıyor. Şeytan dedi ki kesinlikle ölmezsiniz. Aslında söylediği şey şuydu: Tanrı size yalan söylüyor. Yani bir şekilde oraya da yorumlanabilir. Yani kesinlikle ölmezsiniz. Tam tersi, bu ağacın meyvesinden yediğinizde gözleriniz açılacak ve Tanrı gibi olacaksınız diyor. Şimdi ilk yalanı orada görüyoruz. Yani ilk yalan şeytan tarafından söyleniyor. İsa da zaten bu durumu öyle izah ediyor. Yalanın babası olarak şeytanı işaret ediyor bize kutsal yazılarda.
0: Daniel, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bir serüven oradan başlıyor. Eski anlaşmadan, Adem ve Havva'dan başlıyor. Zaten dünyanın bir parçası oluyor. Her yerde var çünkü. Eğer sen bu konuda bakış açısını söyleseydin ne söylemek isterdin? Kutsal kitaba baktığımızda yalan hakkında genel bir... çünkü Tanrı'nın karakterinde yalan var mı? Tanrı yalan onun özünde var mı acaba?
2: Yani kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Yani Tanrımız yalan söylemeyen, adil, dürüst Tanrımızdır. Zaten böyle olmasaydı Tanrı olmazdı. Dolayısıyla Tanrı aslında bu kimliğini bize de vermek istiyor. Bizler de Tanrı gibi yalan söylemeden hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor. Aslında bu birçok kültürde var ya. Belki normalde yalan söylemek doğru değil. Ama nedense işte biz insanlar belki onu... Bir sonraki bölümde girebiliriz, kısımda girebiliriz. Biz yalan söylemeyi alışkanlık haline getirip bunu devam ettiriyoruz sürekli olarak hayatlarımızda. Bunun için bir sürü bahaneler ortaya sunuyoruz ama Tanrı'da kesinlikle yalan yoktur. Ve bizlerde de Tanrı bunu istiyor ve bunu bekliyor hayatlarımızdan.
6: Bir noktada toplum da bizi buna itiyor sanki, değil mi? Çevremizdeki insanlar mesela yalan söylemediğiniz zaman çevrenizdeki insanların sizi yargıladığı bir toplum haline geldik. Mesela bir arkadaşınız için, kendisi için yalan söylemenizi istediği bir toplum halindeyiz aslında şu anda. İşte ya da okul arkadaşımızı, işte iş arkadaşımızı ya da hatta eşimizi, bazen eşimizle bile bu durumlarla karşı karşıya geliyoruz. Yalan söylemediğimiz için yargılanıyoruz. Ha, evet. Beni kurtarmak için niye yalan söylemedin? Ya ben yalan söylemiyorum. Nasıl söylemezsin yani? Ben çok zor bir duruma düşürdün beni bununla diye. Bir şekilde... Artık yalan söylemek ayıp, tuhaf ya da olmaması gereken bir durum değil. Yalan söylememek sanki anormal bir durum gibi karşımda çıkıyor. Öyle de bir şey de var, karşılığı da var toplumun içerisinde.
0: O zaman eğer şu anda bizi dinliyorlar. Yani evet, şu anda belki dinleyen kişi şunu diyor: ya ben bu yalandan kurtulamıyorum. Bunun için ne yapmam lazım? Karıma yalan söylüyorum, bazen yeri geldim iş yerime yalan söylüyorum. Az önce örnekler verdiniz, işe geç kaldığımızda işte bir sürü mazeret söylüyoruz ya da vesaire vesaire. Ben bunu bırakmak istiyorum ama bırakmak için hangi adımlar atmalıyım? Yani yalanın doğru bir şey olmadığını biliyorum ama bir taraftan da güzel bir şey. Şu anki dinleyiciler böyle düşünüyordur ama bırakmak isteyenler de var. Gerçi bırakılması gereken bir şey. Eğer adımları söylemek isteseydiniz, aklınıza bir şey geliyor mu? Hangi ne konuda nasıl onları yönlendirirdik?
6: Şimdi herhalde bizi dinleyen herkes de, burada bulunan herkes de şu kanaattedir. Yani yalan güzel bir şey değil. Yani birincisi hiç
0: ama
6: kimse...
0: söylerken çok tatlı geliyor ya. Yani hele hikayeleri anlatırken, abartırken dinleyicileri de etkiliyorsun
6: şimdi
0: sonuçta.
6: Şimdi tabii işin hikaye tarafı
0: zaten... Politikacılar da bunu yapıyor biliyorsun. Yani özür dilerim, lafını balla kestim ama...
6: Yani ne yazık ki ama şöyle bir şey var. Yani bir hikaye tadında bu başka bir konu. Çünkü yaratılıyor bir şey. Olmayan bir şey yaratılıyor ve dinleyicilerin hepsi bir şekilde bunun böyle olduğunu anlayabiliyor ama... Bu az önce bahsettiğimiz, hayatın içerisinde söylediğimiz yalanlar ya da söylemediğimiz için yargılandığımız konular, bu birazcık daha farklı diye düşünüyorum. İkisini birbirinden ayırmak lazım bence. Hayatın içerisinde bizim işte o yalanla olan mücadelemiz, birincisi yani bunun olmadığı bir dünyayı bir hayal etmek lazım. Yani İsa Mesih'in şöyle bir ifadesi var İncil'de. Diyor ki İsa, sana yapılmasını istemediğin bir şeyi karşındakine yapma. Hı hı. Yani herhalde bugün bizi dinleyen hiç kimse de, bugün stüdyomuzda bulunan hiç kimse de kendisine yalan söylenilmesinden hoşlanmaz, bunu sevmez, bunu dürüstçe kabul etmez. Yani doğru bir davranış olarak kabul etmez. O nedenle biraz duruma bu empatiyle yaklaşmanın bir faydası olduğunu düşünüyorum. Tabii ruhsal olarak da çıkış noktaları var. Yani şunu anlamamız gerekiyor. Bu yalan mevzu aslında ruhsal bir sorunla ortaya çıkmış.
1: Evet.
6: Yani ruhsal bir durumla ortaya çıkmış. O zaman çözüm yine de ruhsal bir çözümle mümkün olabilir. Yani bu karşımıza çıkabilir. Ama ilk adım şu. Yani insanlar yalanın hani sadece sözde kötü bir şey olduğunu değil ama içsel olarak, düşünsel olarak da bunun hoş bir davranış olmadığını, doğru bir davranış olmadığını kabul etmesi gerekiyor. Bu hani herkes için inanan, inanmayan, işte bir tanrı kavramını hayatında barındıran ya da barındırmayan herkes için iyi bir adım. Bunu yapacak gücü bulabilir mi kendinde? O başka bir konu. Herhalde ikinci bölümde biraz daha buna değiniriz. Ama ilk nokta bu bence. Yani kendine yapılmadığını istemediğin bir şeyi başkasına yapma prensibi. İsa Mesih'in bize sunduğu bu prensip. İyi bir çıkış noktası. Nasıl kurtulabiliriz? O çok daha uzun bir şekilde onu ifade edebiliriz.
0: O zaman burada biraz kesmek istiyorum. Ara vereceğiz çünkü. İkinci bölümde kültürümüzün meşhur bir sözü var. Yalandan kim ölmüş? Hem ondan bir yol açacağız. Ama ondan sonra Emre'nin bahsettiği konularda, ruhsal konularda biraz değineceğiz. Bakalım bizi nereye sürükleyeceğiz. Kısa bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.
7: Gerçeğin Sesi.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
3: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar Hayatın İçinden adlı programımıza devam ediyoruz. Güzel devam ediyor sevgili Pastör Emre ile beraber ve Sedat'la beraber. Bu arada hatırlatmak istiyorum, soru ve görüşlerinizi bize hayat@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. İlgilendiğiniz, cevaplanmasını istediğiniz sorular varsa buradan da size yardımcı olmaya çalışacağız. Ayrıca sosyal medya hesaplarında da arama kısmına Radyo Maranata diye yazarsanız oradan da bizi bulabilirsiniz. Diğer programlarımızı da buradan dinleyebilirsiniz. Yayınımıza şöyle diyerek ara vermiştik. Sedat demiştin ki sen yalandan kim ölmüş? Bundan ne demek istedin?
1: Aynen öyle, gerçekten. Bu aslında bizim Türk kültüründe bir kelime. Yalandan kim ölmüş? Ya bir web sayfasında şöyle yazıyor. Aslında bir bakayım dedim ben. Yalancı şahitlere cesaret veren bir deyim ya da atasözü. Direkt adaletten girmiş not alan kişi. Gerçekten bu kelimenin üstüne duyduğumuz zaman mahkemeler mesela yalancı şahitlerle kaynıyor. İnsanların çoğunda vicdan ve insaf kalmamış. Kinle, nefretle ya da para karşılığı çok rahat yalancı şahitlik yapıyorlar. Esasen bunları sorgusuz, sualsiz kabulü mahkemelerde de suçluluk var. Böyle notlar buldum internet sayfasında. Yalandan kim ölmüş kelimesine bağlı olarak. Ben burada... aradan önce sevgili Emre sanki konuyu ruhsallığa getirdi. Yani bu kelimeyi bununla bağdaştırdım biraz. Yani sanki temele baktığımızda bu yaşadığımız şeyler, bu yalancılık ve diğer şeyler, dolandırıcılıkta falan da diyelim. Ruhsallıkla bir alakası var mı sevgili Emre? Yani nasıl açabilirsin? Sen çünkü ruhsallıktan bahsettin. Biraz bunu açabilir misin? Ruhsallık derken biraz daha derine girebilir miyiz acaba?
2: Evet, yani kutsal yazılarda zaten daha yaratılış bölümünde insanın günahına ilk baktığımızda günahın çıkış noktası bu yalanın merkeze koyduğunu görüyoruz. Şeytanın bu yalanına inandı ve aldandı Havva ve Adem ve o ağacın meyvesinden yediler gözlerini açılıp Tanrı gibi olmasını istedikleri için. Günah kavramı doğru anlamak gereken, anlaşılması gereken de bir kavram. İnsanların Tanrı gibi olma isteği genel anlamda baktığımızda günahı böyle tanımlayabiliriz. Yalan da böyle. Yani insanlar yalan söylüyor çünkü haklı olmak istiyorlar. İnsanlar yalan söylüyor çünkü yanlışlarının olmadığını bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. İnsanlar yalan söylüyor çünkü korkulacak ya da utanılacak bir şey yapmayı kabul edemiyor insanlar. Yani daha da çoğaltabiliriz örnekleri ama genel anlamda baktığımızda durum böyle. Şimdi bütün bu nitelikler aslında tanrısal nitelikler. Çünkü Tanrı işte ne yanlış bir şey yapar, ne yanlış bir düşünceye sahip olur, ne yanlış bir davranış ve tutum içerisinde olur ve hep haklıdır. Tanrı hep haklıdır. Çünkü zaten onu Tanrı yapan niteliklerden bir tanesi budur. İşte o nedenle günahın manasını anlamak burada bize yararlı olabilir. Böylece sorunun birazcık köküne inmiş oluruz. Yani diğer bütün günahlar gibi yalan da Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanıyor. Biz fark etsek de durum böyle. Şimdi o halde bu ruhsal bir sorun olarak karşımızda. Yani az önce ifade ettiğim gibi bunu ruhsal bir sorun olarak kabul ettiğimizde o zaman bunun ruhsal olarak çözümlerine de bakabiliriz. Ve o çözümlerin bizim hayatımızda yalan ve onun etkilerini ortadan kaldırabilecek sonuçlarını da görebilme imkanına sahip olabiliriz. Demek ki hayatımızda bu günahın ortadan kalkması gerekiyor. Bu ilk nokta. Yani biz yalanın günah olduğunu, yanlış olduğunu kabul etmeliyiz. Yani hasta olduğumuzu kabul etmeliyiz. Yoksa doktorun bize şifa vermesi değil mi? Olası değil, pek mümkün değil. Bu nedenle de önce hasta olduğumuzu kabul etmeliyiz. Yalanın yanlış bir şey olduğunu, yalanın doğru bir şey olmadığını kabul etmeliyiz. Ve bir şekilde bunun temeli kendi gücümüzde, kendi irademizde, kendi yetilerimizde üstesinden gelebileceğimiz bir durum değil. Çünkü hani az önce Daniel'in de ifade ettiği gibi yani bir alışkanlık haline dönüyor bu hayatın bir doğal döngüsü içerisinde. Yapmadığında tuhaf karşılanan bir durum haline dönüyor. Dolayısıyla kendi gücümüzde bunun üstesinden gelemiyoruz. Daha üstün bir güce ihtiyacımız var. Ve bunun temeli Rab korkusudur. Kutsal yazıların bize gösterdiği temel öğreti budur. Rab korkusudur. Ve bu Rab korkusu yani bir cezalandırma dürtüsüyle yalandan uzak durma eylemi değil. Belki de Hristiyanlığı diğer bütün inançlardan, bütün dinlerden ayıran en önemli özellik. Hı hı. Rab korkusu dediğimiz konu Tanrı'nın yakınlığını, Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın merhametini, Tanrı'nın lütfunu tatmış olan, bunu tecrübe etmiş olan insanlar onun bütün bu sevgisinden, lütfundan, merhametinden uzaklaşmaktan korkarlar. Hı hı. Dolayısıyla bir cezalandırma dürtüsü değil. Yani Tanrı'nın olmadığı bir yaşam zaten onun doğal sonuçları yani karşımızdadır. Tanrı cezalandıran bir Tanrı değil. Onun varlığının olmayışı bir şekilde ceza zaten bizim için. Ama bu Rab korkusu bizi hem yalan hem de diğer bütün günahlardan koruyan temel bir unsur olarak bizim karşımızdadır. Yani biz bunun yanlış ya da kötü olduğunu kabul etmeliyiz.
1: O zaman bir şey mi söyleyecektin Daniel?
0: Lafını yani kestim. Şunu diyebiliriz. Evet, yalanın kötü bir şey olduğunu düşünüyoruz, söylüyoruz zaten. Bu doğru bir şey. Yalan söylemememiz gerekiyor. Ama şöyle bir soru da aklıma geliyor. Yani yalanın her türlüsü de yalan mı? Ya da bazı durumlarda yalan söyleyebilir miyiz? Yani birisini kurtarmak için diyelim. Ya da bunu çok yaşıyoruz. Örneğin hastanedeysek doktor ölüm derecesinde birisine işte sen çok iyileşebilirsin gibi ya da daha yumuşak sözlerle bir şekilde aslında yalan söyleyerek durumu ona anlatmaya çalışıyor. Çünkü ona göre savunmaları var. Ama yani her durumda yalan söylemek yanlış mıdır, günah mıdır? Bazen eşimizi korumak için söyleyebilir miyiz? Ya da ne bileyim mesela örneğin işsiz kaldık ama eşimiz bu durumdan bunu öğrenirse çok işte zor olacak. O zaman ben işte işsiz kaldığımı söylemeyeyim, çıkayım dışarıya çalışıyormuş gibi yapayım. Yani eşim sorduğu zaman çalıştığımı söyleyeyim ama dolayısıyla eşimi rahatsız etmeyeyim bu konuda, onun kafasını karıştırmayayım gibi konularda. Yani birçok örnek verebiliriz ama bu konularda ne düşünüyorsunuz?
1: Ya ben senin yani Emre'nin söylediği yani tanrısal sözden, ruhsal sözlerden baktığımda kesinlikle yalanın her türlüsü yalan. Yani siyah beyaz fark etmiyor ama yalanın vermiş olduğu avantajlar çok fazla. Yani yalan aracılığıyla hayatımızı yönlendirebiliriz güzel bir şekilde. Kariyer yapabiliriz yalan söyleyerek. Politikada iyi yerlere gelebiliriz. Harika bir eş bulabiliriz kendimize. Yani yalanın çok fazla hayatımızda avantajları var. Ama bunun arkasında ne yazık ki gerçeğe baktığımızda her şey sahte oluyor. O kişiler eğer bu sahtelikle yaşamayı kabul ediyorlarsa o zaman Tanrı korkusuyla yaşamazlar dedi Emre. Yani Tanrı korkusu olması lazım. Aslında yani senin sorduğun cevap ne yazık ki o da bir yalan Daniel ve olmaz. Yani olması imkansız bir şey. Yani öyle diyebiliriz değil mi? Yalan her yerde yalan. Ama bazen gerekiyor ama bu doğru değil. Ben bunu anlıyorum Emre'nin de paylaştığı sözlerden ve senin soruya cevap paralel olarak cevap verirsem eğer. Doğru değil mi Emre?
2: Yani bir şekilde şöyle, biz tabii günahın her türlüsünü legalleştirmeye çalıştığımız gibi yalanı da legalleştirmeye çalışıyoruz. Yani bir gereklilik gibi bunu lanse ediyorsak, bir gereklilik gibi görüyorsak bu önemli. Şimdi hani ilk bölümde söylediğim gibi hiç kimse kendisinin birinin kendisine yalan söylemesini istemez. Yani ne şartta ne koşulda olursa olsun. Bu güveni sarsan bir durumdur. Dolayısıyla Tanrı ile olan ilişkimizi de sarsan bir durumdur bu. Şimdi belki dinleyicilerimiz arasında henüz Tanrı'yı tanımamış ya da Hristiyanlık inancı hakkında çok fazla bilgisi olmayan kişiler olabilir. Yani şurada bir parantez açmakta fayda görüyorum. İsa Mesih'in çarmıhta yaptığı eylem çok değerli bir eylem. Neden? İsa'nın çarmıhta ödediği kefaretle biz günahlarımızın bağışlanmasına sahip oluyoruz. O çarmıh üzerinde öldü, bizim günahlarımızın bedelini ödedi ve üçüncü gün ölümden dirildi. Adına iman edenlerin hepsine de sonsuz yaşam vereceğini vaat etti. Hı hı. Fakat bu sonsuz yaşam cennette başlayan bir yaşam değil. Bu sonsuz yaşam daha şimdiden başlayan bir yaşam. Tanrı ile kişisel ilişkinin kurulmaya başladığı, daha şimdiden işte Tanrı ile bireysel olarak, kişisel olarak görüşebildiğimiz, konuşabildiğimiz, onunla bir sevgiye dayalı, tapınmaya dayalı bir ilişkinin başladığı bir durum. Çünkü bu durumu bozan şey günahtı. Günah Mesih İsa aracılığıyla ortadan kalkınca Tanrı ile aramızda bir engel kalmadı. Yani Yeşaya peygamber daha İsa'dan 600 yıl önce aynı şeyi söyledi. Dedi ki günahlarınızın yüzünden, suçlarınız yüzünden siz Tanrı'nın sesini duyamaz, onun yüzünü göremez oldunuz, sesini işitemez, yüzünü göremez oldunuz. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Ve bir insan, insanın ruhsal hayatı, Tanrı ile ilişkisi doğru bir noktada değilse diğer insanlarla olan ilişkisi de doğru bir noktada gelmiyor. Şimdi o yüzden bu yalanı legalleştirme girişimi biraz buradan kaynaklanıyor. Yani haklı bir sebeple yalan söylemek, yani yalan söylemekte bir beis yok diye düşünüyor insanlar. Fakat ben kutsal yazılara baktığımda günah günahtır. Yani bunun rengi yoktur. İşte dediğim gibi bunu sempatikleştirmenin bir yolu yok. Yani günahı sempatikleştirmenin bir yolu yok. Yani renklendirerek işte siyah yalan, beyaz yalan, mavi yalan gibi bunu renklendirerek ya da sempatikleştirmenin bir yolu yok. Günah günahtır ve bunun sonucu vardır. Bunun sonucu ölümdür diyor. Günahın sonucu ölümdür diyor kutsal yazılar ve bu ciddi bir sorun. Yani biz hani ilk bölümde daha çok yalan konusunu neden konu yapıldığı ya da kimler arasında daha yaygın olduğu işte bütün dünyanın bunu sardığı bir ortamdan bahsettik. Ama bunun ruhsal bir sonucu var, ölüm. Hı hı. Ve bu ciddi bir sorun. İşte o sorunun ortadan kalkabilmesi için Mesih İsa'ya iman etmek gerekiyor. Rab korkusu dediğimiz konu da bu. Yani biz kendimizi değil Tanrı'yı kendimizden üstün, kendi değerlerimizi değil Tanrı'nın değerlerini kendimizden üstün görme durumu söz konusu. O nedenle bu ruhsal olarak bir sorundur. Bu ruhsal sorunu da yine de Tanrı'nın kutsal yazılarda bize verdiği önermelerle çözülebileceği düşüncesindeyim.
1: O zaman bir nevi Tanrı'ya yaklaşmak, Tanrı'yla bir ilişkide bulunmak, Tanrı'yla yakından ruhsal bir ilişkide bulunmak, yani bir kişinin bu var olan yalanını bir şekilde tedavisi neden olabilir diyebilir miyiz? Yani Tanrı ile olan doğru ilişkimiz, Tanrı korkusu bizim bu yalandan kurtulmamızı sağlayabilir. Yani yalan alışkanlıklarımızdan. Çünkü yalanı bırakmak kolay bir şey değil. Bunu biliyorum. O yüzden ben radyo dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum sevgili Maranatha dinleyicileri. Gerçekten şu anda hayatınızda yalanla boğuşuyorsanız, eğer yalanla bir mücadele varsa ve bunları yüreğinizden söküp atamıyorsanız, Pastör Emre'nin dediği gibi Tanrı'ya daha çok yaklaşın. Onu tanımaya çalışın. Onun sesini duymaya çalışın. İsa Mesih'in kimliğini aramaya çalışın. Çünkü onun özünde yalan hiçbir zaman olmadı. Hep kutsallık vardı. Böyle diyebiliriz. Lütfen şu anda bizi dinliyorsanız eğer, bu konuda sizden en nacizane ricamız yalanlarınızı bir şekilde üzerinizden atmaya çalışın ve bundan kurtulmanın metotlarını bulmaya çalışın diyoruz. Ve başka programımızın sonuna gelirken eğer başka söylemek istediğiniz ne olabilir son olarak bu yalan hakkında?
2: Benim aslında eklemek istediğim küçük bir şey var. İsa Mesih'i Rabbi ve Kurtarıcısı olarak kabul etmiş kişiler için bir çözüm yolu sunuyor bize kutsal kitap. O yolda Tanrı'nın ruhuyla ilgili, kutsal ruhla ilgili. Şimdi bu da çok önemli. Yine de belki bu programda çok değindik ama Hristiyanlık inancını diğer bütün inançlardan ayıran bir nokta olduğu için değinmeden geçmenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Yani dini sistemler içerisinde Tanrı vardır, insan vardır, kul ve işte Tanrı'nın beklentileri vardır ve kul bu beklentileri yapmakla mükelleftir. Ve bunun sonucunda bir ödüllendirme ya da cezalandırma sistemi görüyoruz bir şekilde. Genel anlamda konuşuyorum çok detaylara girmeden. Fakat Hristiyanlık inancı içerisinde Tanrı ile insan arasındaki ilişki bir dost. Dostluk ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Ve bu dostluk ilişkisi çok başka bir boyuta gidiyor. Bir kul ya da yaratıcı ilişkisinden ziyade bir dost ilişkisi. Ya da bir başka örnek, bir metafor var. O da baba ile çocuğun ilişkisi gibi kutsal yazılarda. Bunlar önemli. Çünkü Tanrı'nın kendisi bizi biliyor. Yani kendi gücümüzle. Yani bir kimse İsa Mesih Rabbi ve Kurtarıcısı olarak hayatına kabul ettiğinde böyle başına bir sihirli değnek değerek birdenbire mükemmel bir hale gelmiyor. Dolayısıyla eskiden kalan alışkanlıklarımız ki yalan onlardan bir tanesi, evet, hayatımızın bir parçası olarak sürdürüyor. Fakat Tanrı'nın kendisi bunu bildiği için bize harika bir çözüm veriyor. Bu çözüm de bir yardımcı. Yuhanna müjdesinde 14 ve 16. bölümlerde bununla ilgili detayları okuyabiliyoruz. İsa Mesih'in vaadi şuydu. Benim gitmem sizin yararınızdadır dedi. Çünkü ben gidersem yardımcı size gelecek. Ve o bu yardımcının en önemli niteliklerinden bir tanesi neydi? Günah konusunda insanları ikna edecek durumu. Ve günah konusunda insanları ikna edecek bu yardımcı sadece bununla kalmıyor. Bu günahın üstünden gelebilmek için bize güç, bilgelik ve atmamız gereken adımlar konusunda kararlılık veriyor. Yani Galatyalılar 5. bölümde 22 ve 23. ayetleri okuduğumuzda ruhun meyvesi olarak karşımıza çıkan işte sevgi, sevinç, esenlik, yumuşak huyluluk, bağlılık, özdenetim gibi ruhun bize kattığı bir takım değerler var. Bir takım karakteristik özellikler var. Ve işte Tanrı'nın kendisi bu yalan başta olmak üzere bütün günahların üstesinden gelebilmek için bize kendi ruhundan veriyor. Ve bu ruh aracılığıyla bütün bunlara dur diyebiliyoruz kendi hayatımızda. Şimdi sormuştunuz yalandan kim ölmüş diye, öyle bir deyim var. Yalandan kim ölmüş? Günahın ücreti ölüm. Bunu net olarak her dinleyicimizin net bir şekilde anlaması lazım. Fakat Tanrı'nın armağanı Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Ve bu sonsuz yaşam yolunda ilerlerken yalnız değiliz. Üstesinden gelmemiz gereken her konu, yalan da onlardan bir tanesi. Bizim harika, olağanüstü bir yardımcımız var. Tanrı'nın ruhu. Ve bu ruh aracılığıyla, tekrar edeyim, güçlendiriliyoruz, kararlı kılınıyoruz, öz denetimimiz sağlanıyor. Tanrı'nın bize sunduğu çözüm budur. Yani psikologlara gidebilirler insanlar, danışmanlık alabilirler insanlar, ellerine bir ip bağlayıp işte bütün gün boyunca mücadele edebilirler ama bunların sonuçsuz kalacağı tecrübesine herkes edinecek. Fakat yalandan kurtulmak istiyorsa bir kişi, ilk yapması gereken şey İsa Mesih Rabbi ve Kurtarıcısı olarak hayatına kabul etmek, Kutsal Ruh'un onun hayatına almasına izin vermek ve ruhun yönetiminde bütün bu günahlarla beraber yalandan da kurtulma imkanına sahiptir diye net bir çözüm, ruhsal anlamda net bir çözüm de sunabiliriz.
0: Evet, o zaman süremizi biraz açtık ama şöyle özetleyebiliriz. Yani biz başta yalanın bütün dünyada konuşulduğunu söyledik. O zaman yalanın yalan olduğunu bilmek ve bundan kurtulmak istemek bizim için önemlidir dedik. Ve yalanın günah olduğunu söyledik. Ve bu günahtan da kurtulabilmek için İsa Mesih'e yaklaşmak gerektiğini belirttik. Evet, bu aslında çok uzun bir konu. Sadece bir programda hemen bitiremeyiz ama en azından bu konuda, yalan konusunda size bir hatırlatma yapmak, size bir farkındalık vermek istedik. Burada ben sözü Sedat'a bırakıyorum.
1: Evet, gerçekten sevgili misafirimiz, sevgili Emre, gerçekten bugün yanımızdaydı. Bizimle beraber bu sohbetin bir parçası oldu, açıklamalarda bulundu. Senin de dediğin gibi Daniel, uzun bir konu aslında ama biz 30 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Teşekkür ediyoruz tekrar. Eminim sorularınız vardır. Lütfen eğer bize soru sormak isterseniz, Radyo Maranata'ya sorular sormak isterseniz hemen size e-mail adresimizi verelim. hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com'a sorularınızı sorabilirsiniz. Hayatın içinden programında aklınıza ne geliyorsa bize ulaşabilirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyoruz sevgili Emre. Bugün misafirimiz oldun.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Yuhanna 4. Bölüm.
1: İsa ile Samiriyeli Kadın. Ferisiler İsa'nın Yahya'dan daha çok öğrenci edinip vaftiz ettiğini duydular. Aslında İsa'nın kendisi değil, öğrencileri vaftiz ediyorlardı. İsa bunu öğrenince Yahudiye'den ayrılıp yine Celile'ye gitti. Giderken Samiriye'den geçmesi gerekiyordu. Böylece Samiriye'nin Sihar denilen kentine geldi. Burası Yakup'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu toprağın yakınındaydı. Yakup'un kuyusu da oradaydı. İsa yolculuktan yorulmuş olduğu için kuyunun yanına oturmuştu. Saat 12 sularıydı. Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, "Bana su ver, içeyim," dedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişlerdi. Samiriyeli kadın, "Sen Yahudisin, bense Samiriyeli bir kadınım," dedi. "Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur." İsa kadına şu yanıtı verdi. "Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi." Kadın, "Efendim," dedi, "su çekecek bir şeyin yok. Kuyu da derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi, oğulları ve davarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün?" İsa şöyle yanıt verdi. "Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak." Kadın, "Efendim," dedi, "bu suyu bana ver. Böylece ne susayım ne de su çekmek için buraya kadar geleyim." İsa, "Git kocanı çağır ve buraya gel," dedi. Kadın, "Kocam yok," diye yanıtladı. İsa, "Kocam yok demekle doğruyu söyledin," dedi. "Beş kocaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam kocan değil. Doğruyu söyledin." Kadın, "Efendim, anlıyorum. Sen bir peygambersin," dedi. "Atalarımız bu dağda tapındılar ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz." İsa ona şöyle dedi. "Kadın, bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapıyorsunuz, biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar." Kadın İsa'ya, "Mesih denilen mesedilmiş olanın geleceğini biliyorum," dedi. "O gelince bize her şeyi bildirecek." İsa, "Seninle konuşan ben oyum," dedi. Bu sırada İsa'nın öğrencileri geldiler. Onun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri, "Ne istiyorsun?" ya da "O kadınla neden konuşuyorsun?" demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi. "Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?" Halk da kentten çıkıp İsa'ya doğru gelmeye başladı. Bu arada öğrencileri ona, "Rabbi, yemek ye," diye rica ediyorlardı. Ama İsa, "Benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var," dedi. Öğrenciler birbirlerine, "Acaba biri ona yiyecek mi getirdi?" diye sordular. İsa, "Benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır," dedi. "Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar. Biri eker başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben sizi emek vermediğiniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkaları emek verdiler, sizse onların emeğinden yararlandınız. O kentten birçok Samiriyeli yaptığım her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözü üzerine İsa'ya iman etti. Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçokları iman etti. Bunlar kadına, "Bizim iman etmemizin nedeni artık senin sözlerin değil," diyorlardı. "Kendimiz işittik. Onun gerçekten dünyanın kurtarıcısı olduğunu biliyoruz. Bir memurun oğlu iyileştiriliyor." Bu 2 günden sonra İsa oradan ayrılıp Celile'ye gitti. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Celile'ye geldiği zaman Celileliler onu iyi karşıladılar. Çünkü onlar da bayram için gitmişler ve bayramda onun Yeruşalim'de yaptığı her şeyi görmüşlerdi. İsa yine suyu şaraba çevirdiği Celile'nin Kana köyüne geldi. Orada saraya bağlı bir memur vardı. Oğlu Kefernohum'da hastaydı. Adam İsa'nın Yahudiye'den Celile'ye geldiğini işitince yanına gitti. Evine gelip ölmek üzere olan oğlunu iyileştirmesi için ona yalvardı. İsa adama, "Sizler belirtiler ve harikalar görmedikçe iman etmeyeceksiniz," dedi. Saray memuru İsa'ya, "Efendim, çocuğum ölmeden yetiş," dedi. İsa, "Git, oğlun yaşayacak," dedi. Adam İsa'nın söylediği söze iman ederek gitti. Daha yoldayken köleleri onu karşılayıp oğlunun yaşadığını bildirdiler. Adam onlara oğlunun iyileşmeye başladığı saati sordu. "Dün öğleüstü saat 1'de ateşi düştü," dediler. Baba bunun İsa'nın oğlun yaşayacak dediği saat olduğunu anladı. Kendisi ve bütün ev halkı iman etti. İsa bu ikinci belirtiyi de Yahudiye'den Celile'ye döndükten sonra gerçekleştirdi.
0: Yuhanna 5. bölüm.
1: Havuzdaki kötürüm iyileştiriliyor. İsa bundan sonra Yahudilerin bir bayramı nedeniyle Yeruşalim'e gitti. Yeruşalim'de koyun kapısı yanında İbranice'de Betesda denilen 5 eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada 38 yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, "İyi olmak ister misin?" diye sordu. Hasta şöyle yanıt verdi. "Efendim, su çalkandığı zaman beni havuza indirecek kimsem yok. Tam gireceğim an benden önce başkası giriyor." İsa ona, "Kalk şilteni topla ve yürü," dedi. Adam o anda iyileşti. Şiltesini toplayıp yürümeye başladı. O gün Şabat günüydü. Bu yüzden Yahudi yetkililer iyileşen adama, "Bugün Şabat günü," dediler. "Şilteni toplaman yasaktır." Ama adam onlara şöyle yanıt verdi. "Beni iyileştiren kişi bana şilteni topla ve yürü," dedi. "Sana şilteni topla ve yürü diyen adam kim?" diye sordular. İyileşen adamsa onun kim olduğunu bilmiyordu. Orası kalabalıktı. İsa da çekilip gitmişti. İsa daha sonra adamı tapınakta buldu. "Bak, iyi oldun. Artık günah işleme de başına daha kötü bir şey gelmesin," dedi. Adam gidip Yahudi yetkililere kendisini iyileştirenin İsa olduğunu bildirdi. Şabat günü böyle şeyler yaptığı için İsa'ya zulmetmeye başladılar. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi. "Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum." İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız Şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı'nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrı'ya eşit kılmıştı. Oğlun yetkisi. İsa Yahudi yetkililere şöyle karşılık verdi. "Size doğrusunu söyleyeyim. Oğul, babanın yaptıklarını görmedikçe kendiliğinden bir şey yapamaz. Baba ne yaparsa oğul da aynı şeyi yapar. Çünkü baba oğlu sever ve yaptıklarının hepsini ona gösterir. Şaşasınız diye ona bunlardan daha büyük işler de gösterecektir. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kimselere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz. Bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes babayı onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Size doğrusunu söyleyeyim. Sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Ölülerin Tanrı oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor. Geldi bile. Çünkü baba kendisinde yaşam olduğu gibi oğula da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. Ona yargılama yetkisini de verdi. Çünkü o insanoğludur. Buna şaşmayın. Mezarda olanların hepsinin onun sesini işitecekleri saat geliyor. Ve onlar mezarlarından çıkacaklar. İyilik yapmış olanlar yaşamak, kötülük yapmış olanlar yargılanmak üzere dirilecekler. İsa'ya tanıklık edenler. Ben kendiliğimden hiçbir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargım adildir. Çünkü amacım, kendi istediğimi değil, beni gönderenin istediğini yapmaktır. Eğer kendim için ben tanıklık edersem, tanıklığım geçerli olmaz. Ama benim için tanıklık eden başka biri vardır. Onun benim için ettiği tanıklığın geçerli olduğunu bilirim. Siz Yahya'ya adamlar gönderdiniz. O da gerçeğe tanıklık etti. İnsanın tanıklığını kabul ettiğim için değil, kurtulmanız için bunları söylüyorum. Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Ama benim Yahya'nınkinden daha büyük bir tanıklığım var. Tamamlamam için babanın bana verdiği işler, şu yaptığım işler beni babanın gönderdiğine tanıklık ediyor. Beni gönderen baba da benim için tanıklık etmiştir. Siz hiçbir zaman ne onun sesini işittiniz ne de suretini gördünüz. Onun sözü sizde yaşamıyor. Çünkü onun gönderdiği kişiye iman etmiyorsunuz. Kutsal yazıları araştırıyorsunuz. Çünkü bunlar aracılığıyla sonsuz yaşama sahip olduğunuzu sanıyorsunuz. Bana tanıklık eden de bu yazılardır. Öyleyken siz yaşama kavuşmak için bana gelmek istemiyorsunuz. İnsanlardan övgü kabul etmiyorum. Ama ben sizi bilirim. İçinizde Tanrı sevgisi yoktur. Ben babamın adına geldim ama beni kabul etmiyorsunuz. Oysa başka birisi kendi adına gelirse onu kabul edeceksiniz. Birbirinizden övgüler kabul ediyor ama tek olan Tanrı'nın övgüsünü kazanmaya çalışmıyorsunuz. Bu durumda nasıl iman edebilirsiniz? Babanın önünde sizi suçlayacağımı sanmayın. Sizi suçlayan umut bağladığınız Musa'dır. Musa'ya iman etmiş olsaydınız bana da iman ederdiniz. Çünkü o benim hakkımda yazmıştır. Ama onun yazılarına iman etmezseniz benim sözlerime nasıl iman edeceksiniz?''

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde borçlanma, borç verme ve faiz konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet İlyas Bey, aslında baktığımızda günümüzde birçok insan ekonomik zorluklar içerisinde borç verip alabiliyor ya da şartlar gereği faiz ile krediler çekiyorlar ya da parasını faize verip kar elde edebiliyorlar. Tüm bunları yaparken Hristiyan ahlaki açısından konuyu ele alacağız birlikte. Öncelikli olarak gelirimizin yetmediği ya da almak istediğimiz ya da yapmak istediğimiz şeyler için imkanlarımız yoksa eğer borç alabiliyoruz. Borçlanmayla ilgili kutsal kitabın bakış açısı nedir? Bununla başlayalım.
1: Şimdi kutsal kitap diyor ki kardeşim, birbirinizi sevmekten başka kimseye borçlu olmayın.
0: Evet.
1: Ancak borç çok önemli bir detaydır. Bakın, birisiyle tartışırsınız, ona bir zincirle bağlanırsınız. Tartıştığınız kişiyle aranızda bir şey başlar, iletişimi başlar, sessiz bir iletişim. Yolun başında bile görseniz o insanı yolunuzu değiştirirsiniz, sizi yönlendirir. Çünkü onunla yaşadığınız bu sorun birbirinize borçlu olduğunuz anlamına geliyor. Ruhsal bir borç bu.
0: Hı hı.
1: Ya özür borcunuz vardır ya konuşma borcunuz vardır bir şekilde. Ama maddi borç daha büyük bir yükümlülük getiriyor. Kişiye bir şekilde bağlanıyorsunuz. Kişiyle aranızda istiyorsanız 5000 kilometre olsun, istiyorsanız 10.000 kilometre olsun aranızda bir iletişim olmaya başlıyor. Onun hareketleri sizin hareketleriniz gibi oluyor. Takip ediyorsunuz ne yapıyor, ne ediyor. O yüzden borç verirken veya borç alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus ilişkilerimizi nasıl etkileyeceği.
0: Hı hı.
1: Özdeyişler, Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm çok güzel şeyler söylüyor bununla ilgili. Bir tanesini okumak istiyorum.
0: Tabii.
1: Diyor ki, zengin yoksullara egemen olur, borç alan borç verenin kuludur.
0: Evet.
1: Yani Süleyman çok çok akıllı bir adamdı. Çok hikmetli bir adamdı. 26. ve 27. ayetler yine şöyle söylüyor 22. bölüm. Diyor ki, ödeyecek paran olmazsa altındaki döşeye bile el koyarlar. O zaman dikkat etmek lazım. Senin borcuna dair verdiğin her şey seni ilgilendiriyor. Açıkça seni ilgilendiriyor. Bir iletişim kanalı oluşturuyor.
0: Evet.
1: Kötü bir anlamda söylüyorum bunu. Bu bizim borca nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösterir. Maddi borcun insanı baskı altına sokabileceğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Değil mi? İnsanı strese sokabileceğini biliyoruz. Belki karşıdaki adamın çok parası vardır, o kadar strese girmez ama siz borçluyken strese giriyorsunuz, bu kesin. Bunu tam tersini düşünün. Borç verdiğiniz birisiyle ilgili ne yapmanız gerektiğini düşündüğünüzde onun da borcu yüzünden strese girdiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi strese giren adam ne düşünür? Bir kere karşıdakini kötü düşünmeye, kötü anlamaya başlar. Strese giren adam. Kimse sizin hakkınızda olumlu düşünmez. Bana borç verdi ama davranışlarına bak, sanki parasını istiyormuş gibi davranıyor. Kutsal kitaba göre borç vermek problemlidir. İnsanları sevmek dışında hiç kimseye borcumuz yok. Sevgi gösterin. Bunu paranızla mı yapmak istiyorsanız onu da hikmetli bir şekilde yapın diyor kelam.
0: Evet, aslında biraz bahsettiniz ama borç almak konusunda nasıl sıkıntılar olabilir. Daha çok bu konuyu biraz açalım. Benim etrafımda çok ilginç bir komşum vardı aslında. Tatile gitmek için borç istiyordu. Beni çok şaşırtmıştı. Yani bunun tabii ki tatile gitmek gibi hakkı var ama hani borçla tatile hani gitmek istiyordu. Öyle karşılaştığım durumlar var. Bazen de işte borç alan kişiler oluyor ama ödeme konusunda bu şey yapmıyorlar. Yani çok iyi davranmıyorlar ya da ödemek için çabalamıyorlar ya da umursamıyorlar. Öyle insanlar da olabiliyor tabii ki. Biz aslında borç alıp verme konusunda tabii ki birçok sıkıntı olabilir. Yani sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Nelere dikkat etmek lazım alırken ya da verirken ya da nasıl sıkıntılar doğabilir? Öncesinde bizi neler bekliyor, sonrasında bizi neler bekliyor? Biraz bunu konuşalım istiyorum.
1: Ya şu açık, şunu bilin. Borç, ödenemeyen borç özellikle kesinlikle ilişkiyi bozar. Bu kesin kaçınılmazdır. Çünkü borç insanı ekonomik baskı altına alır. Ne yediğinizi, ne içtiğinizi anlarsınız. Harcadığınız paranın içerisinden ne kadar borç verebileceğinizi ya da veremeyeceğinizi düşünürsünüz. Ne kadar verseydim iyi olurdu, ne kadar alsaydım iyi olurdu diye düşünürsünüz. Kesinlikle ilişkileri bozar. Borç kesinlikle ilişkileri bozar. Yani hiç olumlu bir şey yanı yoktur borcun. Eğer ki birisinin sizden uzak durmasını istiyorsanız, birisiyle görüşmek istemiyorsanız ona borç verin. Gerçekten yani birisiyle ilişkinizi bozmak istiyorsanız al, bu parayı istediğin zaman ödersin deyin. Borç insanı ruhsal olarak huzursuz, kaygılı ve bağımlı hale getirir. Karşıdakini, yani karşıdaki kötü niyetliyse sizi köleleştirir kesin. Ama karşıdaki iyi niyetli bile olsa siz ona bağımlı bir şekilde davranmaya, ona göre hareket etmeye başlarsınız. Bu da hareketlerinizi, içtenliğinizi etkiler. Sık borçlanmak Tanrı'ya olan güvenin azalmasına neden olur. Çünkü genelde rızkımızı sağlayan Tanrı'dır. O bize veriyor. Tanrı'ya güvenmiyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuz. Veya çalışmıyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuzdur. Bundan dolayı eğer Tanrı'ya güveniyorsan zaten işinle kazandığın parayla hem geçinebilirsin hem de onu nasıl idare edeceğini düşünmen lazım.
0: Bu aslında ilginç bir nokta. Biraz üstünde duralım istedim şu an. Tanrı'ya güven konusunda. Yani bir insan çok sık borç aldığında Tanrı'ya güvenmemiş mi oluyor kendi yaşamı için? Yani Tanrı aslında tabii ki bereketleyen bir Tanrı'dır. Bütün yaşamımızda etkin bir Tanrı'dır. Aslında buna güvenmemiş mi oluyor?
1: Tabii ki. Bakın ölümcül şeyleri saymıyorum. Yani hayatınızla ilgili. Mesela çocuğunuz hastalandı, kredi çektiniz. Veya birisinden borç aldınız, ödemekte zorlandınız. Bunu konuşabiliriz. Veya işte gerçekten evinizde alacak ekmeğiniz yoktur. Eskiden komşuluk öyleydi. Evet. Giderdiniz komşunuzdan 1 lira 2 lira alırdınız. Giderdiniz bir ekmek alırdınız. Sonra bir geri verirdiniz. Bakkallar da o şekilde işliyorlardı. Ancak bunu sürekli yapmak veya alışkanlık haline getirmek bir yerden sonra Tanrı'ya ya ben seninle ne işim olur? Ben zaten komşum var demek gibidir. Veya işte işim Tanrı'ya mı kaldı? Hep söylüyorlar ya demek gibidir. Ancak paramızı idare edemiyor isek, çünkü biz bu paranın aynı zamanda kahyalarıyız. Tanrı bu paranın başında bizi onu nasıl kullanacağımızı anlayalım diye koydu ve onu nasıl idare edebileceğimizi düşünmek için koydu. Eğer ki bir kişi kazandığından çok harcamaya başlıyorsa bu onun şehvetinin ya da arzularının bir ürünüdür değil mi? Çok lüks yaşamak istiyorsunuz, çok iyi yaşamak istiyorsunuz, çok iyi bir hayat, daha iyi bir hayat sürmek istiyorsunuz, daha şatafatlı bir hayat sürmek istiyorsunuz. Ancak yorganınız da ayağınız da belli. O yüzden bunun neye yol açıyor? Onu düşünmek lazım. İçimdeki istek mi bu? Yani borç almak isteğimden kaynaklı mı yoksa ihtiyaçlarımdan kaynaklı mı? İhtiyaçlarımdan kaynaklıysa ayağımı yorganıma göre uzatırım ama yılda bir kere ya da iki kere ihtiyaçlarım yüzünden yetişemiyorsam birisinden borç alırım. Sık sık borç almak bir alışkanlıktır ve kötü bir alışkanlıktır aslında.
0: Evet, aslında o zaman borç almak tabii ki çok zor durumlarda mümkün, yani alabiliriz. Ama aldığımızda aslında gerçekten bir an önce ödemeye çalışmak lazım bu konuda. Çok rahat da hani davranmamak lazım. Çünkü karşı tarafı da düşünmek lazım. Yani borç verdiği için pişman etmeyelim karşı tarafı da. Ya da onun yüreğinde de bir şey oluşmasın. Evet. Aynı zamanda kendi yaşamımız için de neden insanların gözünde iyi bir tanıklık vermeyelim? Çünkü Tanrı'ya ait insanlarız. Evet, zor durumda kaldığımızda alalım ama bunu da karşı tarafı üzmeden ve bir an önce yapmaya çalışalım gibi anlıyorum şu an.
1: Evet, evet, borç yiğidin kamçısıdır. Tam bir Hristiyan atasözü. Kesinlikle bizim uyumamamız lazım. Yani borcumuz ödeyinceye kadar bizim gözümüzü açık tutmamız lazım. O yüzden bir Hristiyan borç aldığında zorunlu olabilir. Kesinlikle her zaman borç almak bir hastalıktır. Ama bir Hristiyan borç aldığında kesinlikle onu ödeyene kadar rahat olmaması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki bizden borç isteyen kişilere borç vermeli miyiz? Çünkü Matta 5:42 ya da bu konuda dikkatli olmamız gereken noktalar var. Ayette de işte Matta 5:42'de de var. Bu konuda ne yapmalıyız? Yaklaşımımız ne olmalı?
1: Değerli kardeşim, kutsal kitap diyor ki parasını bir başkasını kazanmak için kullanan maddiyatını insan aptalca bir şey yapmış olmaz. Akıllıca bir şey yapmış olur. Eğer insanları kazanmak istiyorsak onlara bir şeyleri vermekten çekinmemeliyiz. Dediğim gibi Matta 5:42'de diyor işte senden bir şey dileyene ver. Senden ödünç isteyeni geri çevirme. Demek ki birisine bir şey vermek kötü değildir. Yani evimizdeki bir eşyamızı ya da bir hediye vermek kötü değildir. Ancak veremeyeceğimiz bir parayı vermek kötüdür. Çünkü bu para sadece sizin için değil, aileniz için de geliyor size. Tanrı rızkınızı ailenizi geçindirmek için de veriyor. Şimdi ailenizin boğazınızdan kestiğiniz bir parayı bir başkası için kullanıyorsanız ve o adam da tutup bunu kendi emelleri, kötü emelleri için kullanıyorsa, yani bu yanlıştır. Bu hikmetsizce bir karardır. O yüzden verebileceğiniz borç ödenmese bile sizi ve ailenizi rahatsız etmeyecek bir şey olsun. Cebinizden çıkartın, verin parayı ve şunu söyleyin: geri istemiyorum. Sen yeter ki rahat et. Ama hepsini veremem. Şu hikmetsizdir: bütün parayı vermeye çalışıp sen borç içine düşersen, ki ben yaptım bir kere onu. O hikmetsiz evliliğimin ilk yıllarında bir arkadaşım, gel kefil ol, kredi çek dedi bana. Ona kefil olarak kredi çektim. Krediyi ben ödedim. Ve ailemle gerçekten yani evliliğimin ilk yıllarında eşimle aram bozuldu. O adam da hayatına devam etti. Şimdi birisine yardım ediyor olmanız bunu akılsızca yapacağınız anlamına gelmemesi lazım. Hikmetli ve duyarlı olmak iyidir. Ancak bunu akıllıca bir şekilde yapmak daha iyidir. Vicdanlı ve dikkatli davranmak gerekiyor. Aklımızı ve ruhumuzu kullanmamız lazım. Bu borç isteyen kişinin gerçekten ihtiyacı var mı?
0: Evet, yani hem gerçekten ihtiyacı var mı ona bakmak gerekiyor. Hem de kendi gücümüzü aşan bir şekilde de bunu yapmamak lazım.
1: Gerekiyor, aynen.
0: Çünkü bazen insanlar hayır diyemiyor. Bazen de karşı tarafın yani gözünde iyi olmak da istiyor. İnsanların gözünde iyi olmak da istiyor. Ve düşüncesizce evet bazen fazlasını, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. O zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gerçekten ihtiyaç içindeyse ve yardım edebiliyorsak, elimizden geliyorsa da o zaman borç vermek gerekiyor. Aynen. Zaten vermemiz gerektiğini de söylüyor kutsal kitaba baktığımızda da.
1: Yani geri ödeyebilecek durumdan bakmak lazım. Kardeşim, geri ödeyemeyecek birisine borç vermek onu zindana koymaktır. Kendi kölemiz olarak zindana koymaktır. Bakın, siz belki borcunuzu istemeyebilirsiniz ama o borcunu vermek için kendini sorumlu hissedecektir. Belki bu adam bir daha sizinle iletişime de geçmez. Borcunu veremediği için. Şimdi siz geri ödeyemeyeceği bir şeyi bir insana verirseniz insanı töhmet altında bırakıyorsunuz. Çünkü geri ödemesini istiyormuş gibi bir anlayışla karşılaşır kişi. Siz söyleseniz de ya ben ödemeni istemiyorum deseniz bile o adamın geri ödemeyeceğini bildiğiniz borcu kendisine vermek onu bir kutunun içerisine koymakla eşdeğer. Siz yüreğiniz rahat olabilir ama o adamın yüreği rahat olmayacak. Bunu da düşünmek gerekiyor. Borç vermek bizi zor durumda bırakacak mı? Onu da anlamamız lazım. Yani cebimizde paramız yok. Eşimizle sürekli para yüzünden kavga ediyoruz. O adam aldı parayı gitti. Gerçekten bu evliliğe çok büyük bir darbedir. Bakın, evliliğin özellikle ilk yıllarında maddi sorunlar evliliği yıkabilecek kadar büyük kartoplar oluşturabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Ve zaten aslında Tanrı'nın bereketleri altında yaşıyoruz ve Tanrı aslında bizim elimizdeki her şeyi Tanrı sağlıyor ve onu da iyi yönetmek lazım. Evet. İyi değerlendirmek lazım. Bu konu gerçekten önemli. Aslında şimdi bir ara verelim istiyorum. Bu borç konusunu konuştuk. İkinci yarıda da aslında biraz faiz konusuna girmek istiyorum. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün borç, borç verme ve faiz konularını konuşuyoruz aslında. Programımızın ilk bölümünde borç vermek üzerine ve borç almak üzerine konuştuk aslında. Çünkü bazen hayatımızın içerisinde borç almamız gereken durumlar oluyor. Ama aslında mümkün mertebe almamak gerektiğini konuştuk. Çünkü bir şekilde borç aldığımızda borç verenin kölesi olduğumuzdan bahsettik ayetle birlikte. Aynı zamanda bazı sıkıntılar da yaşıyoruz tabii ki borç aldığımızda. Tabii ki çok zor durumdaysak almak gerektiğinden bahsettik. Ama hani keyfi olarak almak ya da bunu kullanmanın iyi bir şey olmadığını. Aynı zamanda borç verensek eğer dikkat etmemiz gereken şeylerden de bahsettik. Şimdi aslında biraz faiz konusundan bahsedeceğiz. Faiz konusu çok merak edilen bir konu. Paramızı faize koymalı mıyız ya da faiz ile bir şey almalı mıyız? Kutsal kitap bu konuda bize ne söylüyor İlyas Bey?
5: Değerli kardeşim, şimdi faiz nedir? Faiz bir parayı arttırmak için, kar elde etmek için paranın olurundan fazlasını karşıdan almaktır. Bu haksız kazanç elde edilebilir bu aracılıkla. Buna tefecilik de diyebilirsiniz. Yani birisine para verirsiniz ve dersiniz ki o parayı bana ödeyeceğin zaman bunu işte faiziyle ödeyeceksin.
4: Evet, fazlasıyla ödemek gerekiyor.
5: Aynen. Ve bunu meslek haline getirirseniz buna tefecilik diyorlar. Hı-hı. Değil mi? Ve tefecilik suçtur. Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü çıkış 22. bölümde diyor ki halkımdan fakir birine borç para verirsen ona faizle para verme. Leviler 25. bölümde de aynı şeyi söylüyor. Buna benzer bir şey söylüyor. Faizle alakalı. O zaman biz şunu düşünmemiz lazım. Biz karşıdakine para veriyorsak ve bu ev halkındansa faiz konusunda hangi yürek tutumuyla bunu veriyoruz? Leviler 25. bölümün 36. ayetinden okuyacağım. Şöyle söylüyor. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kar alma. Tanrı'dan kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Hı hı. Demek ki biz o kişi hayatını devam ettirebilmesi için ondan haksız kazanç elde etmek istemiyoruz. Derdimiz onu yere çalmak, daha fazla para almak, onu daha da fakirleştirmek değil. Onu yaşatmak. Bu yüzden özellikle ev halkına, özellikle kilise içerisindeki ev halkına faiz yanlıştır. Ancak birisine size ödeyebileceği bir borcu verdikten sonra kayıplarınızı karşılaması için ondan paranın daha fazlasını istemenizde problem yoktur. Hı hı. Mesela kişiye bir borç verdiniz, işte dövizle borç verdiniz ya da altınla, geri aldığınızda onun değeri düşmüş ya da yükselmiş olur. Yükseldiyse değeri, o değer üzerinden düşünerek, çok da kişiyi karşıdakine öldürmeden, hı hı, o değer üzerinden paranızın değerini ya da olurunu isteyebilirsiniz. Bu tefecilik değil, bu zararı karşılamaktır. Yani mesela daha önce kilisemizde yaşadığımız bir olaydı. Kardeşimize bir borç verdik ve kendisine dedi ki borcu geri ödemek zorunda değilsin. Çok cüzi bir miktardı. Merhamet hizmetimizden bir parçaydı. Ama kardeş dedi ki ben başkasına merhamet göstermek istiyorum. Ve bize vereceği parayla başka bir kardeşe yardım etti. Ve fazlasıyla yardım etti. O yüzden biz kardeşten faiz mi almış olduk? Yok, ama o gönülden başkasını bereketlemiş oldu. Şimdi kazancımızla veya edindiğimiz parayla bir başkasını bereketleyebiliyorsak bu Tanrı gözünde iyidir. Ancak birisini yere çalmak, gerçekten onu daha da fakirleştirmek veya kötülük yapmak amacıyla ya da daha fazla kar elde etmek amacıyla karşıdakine faiz veriyorsak işte tefeciliğe giriyor. Hı hı. Çok dikkat etmemiz gerekiyor.
4: Burada amaç çok önemli o zaman.
5: Yürek tutumu ve, hı, amaç ve niyet çok önemli.
4: Peki bankaya yatırıp o faiz alabilir miyiz? Ya da paramızı faize koyabilir miyiz? Bunlarla tabii ilgili ki bir sıkıntı var mı? Bunlarla ilgili kredi çekebilir miyiz? Mesela bir şey, ev almak istiyoruz, araba almak istiyoruz.
5: İşte onu da düşünmemiz gerekiyor. Yani bankaya faizle para yatırmak, faizini almak bir problem değildir. Neden bir problem olsun? Bu bize verilmiş bir haktır. Özgürce bunu yapabiliriz. Banka bunu bize sağlıyor. Ortada kimseye bir kötülüğümüz dokunmuyor. Kimseyi fakirleştirmiyoruz. Kimseye bir zarar vermiyoruz. Ancak faizde paramızı değerlendiriyoruz. Unutmayın, kutsal kitapta talant örneği var. İsa Mesih'in verdiği talant örneği. O talant örneğinde de talantı veren kişi, hizmetkarlarına dağıtan kişi, kahyalarına dağıtan kişi kar amacı güder. Talantı arttıran, ya burada bahsedilen imandır, para değildir. Ancak talantı arttıran kişiyi över. Birken beş yapan kişiyi, beşken on yapan kişiyi över. Biz de paramızı değerlendirirken onu iyi bir şekilde değerlendirmek, faizle değerlendirmek, para severlilikle değil ama gerçekten kullanmak için değerlendirmek kötü bir şey değildir. Ya da kredi çekmek. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Bunu geri ödeyebileceğimizin üstünde yapabilerek, yapabilecek şekilde yapmıyoruz. Bunu eğer ki ödeyebileceksen kendine hesaplarsın ve kendine sahip çıkarak bunu yaparsın. Çünkü bu para kahya olarak bize teslim edildi. Tanrı rızkımızı biz uygun bir şekilde kullanalım ve kendimize kötülük yapalım, uygun bir şekilde kullanalım diye gönderdi. Kendimize kötülük yapalım diye göndermedi. O yüzden nasıl yapıyorsak iyiyi ve doğruyu yerine getirebilecek şekilde yapmamız gerekiyor. Para kullanımında en büyük anlayış zenginleşmek değildir. Ya da fakirleşmek de değildir. Para sevgisiyle yapmamalıyız hiçbir şeyi.
4: Evet. Peki faiz ya da borç alma, verme konusunda bizi ruhsal olarak etkileyen durumlar var mı? Yani bizi ruhsal olarak nasıl etkiliyor bu durumlar?
5: Şimdi bir kere sizi Tanrı'ya değil paraya bağımlı yapabilir. Borç vermek veya faiz. Bu para severlikle alakalıdır. Mesela sürekli kredi çekmek veya para kazanma hırsı iman hayatınızı zayıflatabilir. Çünkü Tanrı'ya güvenerek yaşıyoruz. İmanla yaşıyoruz. O gönderiyor rızkımızı. Hı hı. Ona söylüyoruz. Ondan rica ediyoruz. Ancak ben sürekli para kazanacağım derseniz kilise hayatınız sekteye uğruyor. Dua hayatınız sekteye uğruyor. Çünkü işinize gücünüze bakıyorsunuz. Bir sürü insan ibadet zamanları şeylerini açıyor, dükkanlarını açıyor. Dinlenmiyorlar. Hiç şabat yok hayatlarında. Sürekli para kazanmak, para kazanmak. Ama bir bereket de yok hayatlarında. Bir zenginlik de yok hayatlarında. Ya da o parayı uygun bir şekilde yemek de yok hayatlarında. Sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Zengin oluyorlar. Ama paraya mutlu bir şekilde dokunamıyorlar. O yüzden zengin olmak ile mutluluk arasında bir bağlantı, kolay bir bağlantı yok. Faiz üzerinden haksız kazanç sağlamak ahlaki bozulmaya yol açabilir.
4: Evet.
5: Değil mi? Ahlaki olarak düşünen bir insan faizle sürekli borç vermez. Bu tefeciliğe giriyor. Eninde sonunda kişiden bu borcu almak da var, değil mi? Yani veren insan bu borcu beklemeden karşıdakine veriyorsa ne âlâ. Ama beklemeden veriyorsa o zaman karşıdakinden bunu almak için ya zor kullanacak, ya ondan nefret edecek, ya karşıdakinin yüreğini de öldürecek veya kiliseden uzaklaşacak. O zaman yürek tutumumuz değişmeye ve Tanrı'dan uzaklaşmaya başlıyor. Bu konularda ruhsal dengeyi korumak için dua, vicdani anlayış ve aslında topluluk görüşüne ihtiyaç var. Yani gidin etrafınıza sorun. Bunu yapmak etik midir? Uygun mudur? Bu adam gerçekten bunu ödeyebilir mi? Ya da buna ne kadar verebilirim ki hem onu öldürmeden ruhsal açıdan hem de ben ölmeden bunun bir bereket olmasına neden olabileyim. Parayla yaptığımız her şeyde bunu göz önünde bulundurmamız lazım.
4: Evet, aslında bazen de şöyle durumların oluştuğunu fark ediyorum ben. İnsan elindeki parayı düzgün bir şekilde kullanmıyor ya da gereksiz bir şekilde harcıyor. Sonrasında Tanrı'yı suçlamaya başlıyor. Yani Tanrı bana yardım etmiyor, neden ben bu durumdayım, neden bu durumdan çıkmama yardım etmiyor gibi düşünüyoruz. Ama dönüp baktığımızda aslında biz gerçekten parayı düzgün kullanmıyoruz. Ve bunu fark etmiyoruz. Yine de Tanrı'yı suçlamayı deniyoruz burada ya da bunun için yani böyle bir durum oluşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
5: Daha önce konuşurken sana bahsetmiştim. Çocuklarımızdan öğreniyoruz. Şimdi Tanrı da bize harçlık veriyor. Değil mi? Bu kullandığımız para harçlanmamız için, hayatımızı devam ettirmemiz için. Biz de paranın kahyasıyız. Yani parayı kullanmamız için bize verdiğinde bu parayı nasıl kullanacağımızın sorumluluğu da bize aittir. Şimdi ben çocuklarıma Bazen para veriyorum. Harçlık veriyorum. Yani haftalık harçlıklarını veriyorum. Mesela benim küçüğüm, küçük oğlum parayı biriktiriyor. Ve kendisine ihtiyaçlarını alıyor parayla. Hatta beni zorunlu tutuyor. Baba diyor, parayı biriktirdim. Sen de üzerine koyacağını söyledin. O parayla bana ihtiyacımı alacaksın. Ve ben de gidip alıyorum. Çünkü ona söz verdim. Parayı düzgün kullanırsa ben de ona yardım edeceğim. Ve o şekilde kullanacak. Ama büyük oğlum sürekli o parayı harcıyor. Verdiğim parayı harcıyor. Sonra bana geliyor. Diyor, hiç bana yardım etmiyorsun. Hep kardeşime yardım ediyorsun. Hep kardeşimi destekliyorsun. Hiç bana yardım etmiyorsun. Ancak ikisi arasındaki o fark şu anda insanlar arasında da var. Tanrı parayı iyi kullanan kişiye, düzgün kullanan kişiye yağdırıyor. Bereketliyor onu. Onun kahyalını iyi yapan kişiye, ihtiyacı olan ve bunu düzgün kullanabilecek kişiye veriyor. Ama Tanrı içkiye, kumara, kötü alışkanlıklara düşmüş, gerçekten bunu kötü bir şekilde kullanan kişiyi bizim anladığımız gibi bereketlemiyor. İnsanlar doğal olmayan yollardan zengin olabilirler. Bu Tanrı'nın elinden çıkmış bir zenginlik olmayabilir. Doğal zenginlik gerçekten insanın elindeki parayla mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve onu nasıl kullandığını bilerek sorumlu yaşadığı bir zenginliktir. Tanrı neden sorumlu olsun ki? Parayı veren kendisi, sorumlu olan biziz. Ondan sonra Tanrı'yı suçluyoruz, büyük oğlum gibi. O yüzden babalığın güzel tarafı da o, Tanrı'yı anlayabiliyorum. Büyük oğluma parayı verdiğimde diyorum ki, yani bunu zaten harcayacaksın ve sorumsuz bir şekilde harcayacaksın. O yüzden senin harçlığını arttırmıyorum. Küçük oğluma da diyorum ki, bak sen parayı çok güzel harcıyorsun. Eğer biriktirirsen ben de seni destekleyeceğim. Büyük oğlum şunu öğrendi, eğer parayı düzgün harcarsa ben onu desteklerim. Tanrı'ya olan yüreğimiz de bu şekilde olmalı. Biz bu paranın kahyasıyız. Uygun bir şekilde kullanmamız lazım. Uygun bir şekilde hareket etmemiz lazım. Sorumlu bir şekilde hareket etmemiz lazım ki Tanrı bize daha fazlasını, daha iyisini kullanacağımız için versin. Bir kişiye Tanrı silah alması için, başkasını öldürmesi için para sağlar mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hayır. Tanrı insanlara da yardım edebilecek ve bizim yüreğimizi değiştirebilecek parayı veriyor. Bakın, aldığımız para başkasına iyilik yapmak için kullanıyorsak, başkasının yüreğini değiştirebiliyorsak ve kendi yüreğimizi değiştirebiliyorsak bir işe yaramış demektir. Para bir enstrümandır. Para amacın kendisi olabilir mi? Tanrı'da çok para var. Tanrı parasız mıdır?
4: Her şeye sahip.
5: Her şeye sahip olan birisine ne verebilirsiniz ki? Tanrı bunun bizi değiştirmek için kullanılan bir enstrüman olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden parayı kullanmak bizim hayatımızda değişikliklere yol açıyorsa, bizi daha iyi birisi yapıyorsa ve başkasını da bereketliyorsa gerçekten iyi bir kahyasınız. Ama bereketlemiyorsa gerçekten o parayı nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bazen de sıkıntı parayı ve hayatımızı nasıl kullanacağımızı göstermek için iyi bir enstrüman olabiliyor.
4: Evet. Tabii ki para bizim aslında yürek durumumuzu etkileyen bir şey ve ruhsal olarak da bizi etkiliyor. Eğer gerçekten parayı iyi yönetemiyorsak, borç alıyorsak ya da işte düşüncesizce borç veriyorsak bir şekilde ya da sadece para odaklıysak işte ondan hep böyle bir kar elde edeyim, karşı tarafı düşünmeden ezerek bile bunu yapmaya düşünüyorsak, evet bunlar aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran, Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyler olduğu için bizi ruhsal olarak da etkiliyor diyebiliriz. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama son olarak tabii ki maddi durumlar, ekonomik durumlar yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli ve önemli konularda. Yine de Tanrı para konusunda özellikle bize sunduğu bir bakış açısı var mı? Bunu sormak istiyorum zamanımızın sonuna gelirken. Hem de bir konuyu toparlamış oluruz. Nasıl bir bakış açısı sunuyor para içimize?
5: Değerli kardeşim, parayı sevmek suçtur. Tanrı'ya göre günahtır da. Parayı sevmek Tanrı'yı sevmemektir. Çünkü güven ikisinden geliyor. Ya paraya güvenirsiniz, paranıza, ya Tanrı'nıza güvenirsiniz. Ve zenginleşmeye çalışmak Tanrı'ya güvenmemektir. Kutsal kitap zenginler konusunda, zenginleşme konusunda çok acayip ayrıntılara sahip. Yani zengin birisi için söylenen sözler, yargı çok önemli. Yakup da kendisi söylüyor. Ey zenginler diye sesleniyor zenginlere. Bundan dolayı bizim zenginleşmek gibi bir gayemiz yoktur. Böyle bir müjdemiz de, böyle bir amacımız da yoktur. Parayı sevmek Tanrı'ya karşı günah işlemek demektir. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Tanrı sağlayacaktır. Yahve İre'dir. Ve paramızı dürüst yollarla elde etmeliyiz. Para severlik bazen yollarımızı değiştirmemize, gri yollara girmemize ve o yollardan para kazanmamıza neden olabilir. Paramızı paylaşmalıyız. Aslında borç vermek yerine yardım etmeliyiz. Yani ondalıklarımızla ve elimizdeki parayla, yani artırabildiğimiz, gerçekten harcayabildiğimiz parayla başkalarına yardım etmeliyiz. Borç bağlar. Yardım özgür bırakır. O yüzden yardım konusunda elimizi açık tutmalı, paylaşmalıyız. Cömert, yardımsever ve adil olmalıyız kullandığımız parayla. Parayı sevmekten çok, bunu Tanrı'nın iyiliği için ne kadar kullandığınıza bağlı. Paranızı Tanrı'nın iyiliği için ne kadar harcadığınıza bağlı. Çünkü parayı sağlayan ve onu harcamanızı isteyen Tanrı'nın kendisidir.
4: Evet, aslında zengin olmak kötü bir şey değil anladığım kadarıyla, ama para sevgisi fazla olduğunda zenginleşmek için daha fazla çabalıyoruz ve kötü yolları da seçebiliyoruz bunun evet. için. Çünkü çok fazla parayı seversen nereden geleceği ya da hangi yolla geleceğinin bir önemi kalmıyor. Aynen. Yeter ki para olsun diyoruz. Aynen. Yoksa gerçekten kendi emeğiyle çalışan, üreten, uğraşan insanın zenginleşmesinde herhangi bir kötü bir durum yok anladığım kadarıyla.
5: Yoktur. Ya mesela bir insanla tanıştım. Gerçekten beni evinde misafir etti. Koskocaman büyük malikanede kalıyordu kendisi. Kendisi zenginleşmiş. Ama kilisenin içerisinde insanlara yardım etmiş aynı zamanda. Bir sürü kişi var ki iş yerinde çalışıyor. Ve müthiş bir patron. Yani herkes tarafından sevilen birisi. Böyle zenginleşebiliyorsa insanlar, Rabbe izzet olsun, zenginleşsinler. Ama zenginleşip ya ben artık kiliseye gelmiyorum, bundan sonra Tanrı'yı da tanımıyorum, hayatımı bundan sonra parayı kazanmak için sürdüreceğim diyen birisinin Tanrı'dan uzaklaşarak zenginleşmesi, işte bu Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü para severlik için içine girmiştir.
4: Evet, çok keyifli bir sohbet oldu ve biz aslında öğrendik bankaya faiz yatırmanın ya da faiz almanın kötü bir şey olmadığını, ama başkalarından, yani kardeşlerimizden, sevdiklerimizden aslında faiz almamamız gerektiğini ya da bununla ilgili başkalarını ezerek bunu yapmamamız gerektiğini öğrendik. Mümkünse borç almamak ve vermemek gerektiğini de öğrendik. Yani çok tabii ki sıkıntıda değilsek ya da karşımızdaki çok sıkıntıda değilse, ama elimizden geldiğince yardımcı olmak, insanlara yardım etmenin de güzel olduğunu konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İlyas Bey.
5: Ben de teşekkür etmek istiyorum. Küçük bir şey eklemek istiyorum.
4: Tabii
5: ben.
4: Ki buyurun.
5: Yani bu konuştuğumuz konular Hristiyan ahlakına göre konular. Kiliselerin benimsediği, Hristiyanların benimsediği konular.
4: Evet.
5: Ve bunların çoğu gri bölgelerde yer alıyor. Yani konuşurken, aslında İncil üzerinden konuşurken bazı yerler gri yerlerde, bölgelerde kalabilir. Yüreğinize sığmayan, gerçekten düşündüğünüz ama anlamakta zorlandığınız şeyleri kiliselere, yani işte buradan iletişim adreslerini verdiniz. İletişim adreslerinden sorarak ve kiliselere giderek öğrenebilirsiniz. Gelin konuşalım ve bu gri bölgeleri nasıl açıkladığımızı, İncil'e göre hangi Hristiyan ahlakına göre açıkladığımızı oradan öğrenin. Çünkü bizi başka bir yerden dinleyince bu gri bölgelerde verdiğimiz kararları kötü olarak görebilirsiniz. Aslında içerisinde tanrısal bir hikmet yatıyor. Kiliselerimizde sizinle bunu oturup konuşabiliriz. Veya sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.
4: Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda bir sorun yaşıyorsanız eğer ya da sormak istediğiniz şeyler varsa, size en yakın Protestan kilisesine giderseniz eğer size yardımcı olacaklardır. Kutsal kitapta aslında ayetleri de göstererek, örnekleri de göstererek size açıklama yapacaklardır. Rahatlıkla gidebilirsiniz, çekinmeden. Her zaman kapıları size açık olacak kiliselerin ve yardımcı olmak isteyecek insanlar var oralarda. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey tekrar. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
5: Esenlikler efendim, iyi günler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Rehberi Programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
1: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Bristow ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Önemli ve gizemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü kendisi hakkında bir takım iddiaları da ortaya atıyor ve bu iddiaları ele almaya çalışıyoruz. Ancak henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. George Bey, aslında genel olarak bir önceki programda Pavlus hakkındaki iddiaları konu aldık ve bu bölümde de Pavlus'un yazılarına bakmak istiyoruz. Pavlus'un yazılarının genel yapısına bakmak istiyoruz ve bunların Hristiyanlığı nasıl etkilediğini ele almaya çalışacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Pavlus'un mektuplarındaki genel amacı nedir? O neyden bahsediyor mektuplarında Pavlus? Bu noktaya değinebiliriz. Ve hitap şekillerine de sonrasında girebiliriz. Nasıl bir hitap şekli kullanıyor? Buyruk dilimi kullanıyor? Rica dilimi kullanıyor? Bunu nasıl ele alabiliriz?
1: Evet. Şöyle, İsa Mesih ile ilgili ilk dört kitap, yani İsa'nın hayatını kaydeden müjde kitapları, İncil'in ilk dört bölümü diyebiliriz. İsa'nın insanları çağırdığını gösteriyor. Petrus'a geliyor, ardımdan gel diyor, onu çağırıyor. O çağır, onu seçiyor, çağırıyor. Yuhanna da o şekilde, başka bir sürü kişiyi çağırıyor. Bu çağrılanlara daha sonra elçiler yazıp eğitim veriyorlar diyebiliriz. Ama tabii ki bu kadar basit bir süreçten söz edemiyoruz. İsa Mesih yeryüzündeyken izleyenlere diyor ki, ben gidip öleceğim, ölümden dirileceğim. Hani bende olacaksınız, gelecek bir dönem var, ben gideceğim, kutsal ruhu size göndereceğim. Sizin şu anda dayanamayacağınız birçok gerçek var, onları daha sonra öğreteceğim, ruhum aracılığıyla öğreteceğim. Bu şekilde onları sonraki dönemi için hazırlıyor ve gerçekten müjde kitaplarında, İsa'nın hayatı kitaplarında yazıldığı gibi İsa Mesih Kudüs'e gidiyor, Kudüs'te ihanete uğruyor, beklendiği gibi, kendisinin de söylediği gibi ihanet edildi. O akşamki sofradan sonra gidip ihanete uğruyor, mahkemeye çıkıyor, detaylı bir şekilde bunlar anlatılıyor. İsa Mesih çarmıha geriliyor, ölüyor, gömülüyor ve kendisinin söylediği gibi, bu sizin uğrunuza dökülen kanımdır, yeni antlaşmanın kanıdır. Bunlar gerçekleşiyor ve 3 gün sonra ölümden diriliyor söylediği gibi ve o yeni dönem başlama zamanı geliyor. Pentekost günü, yani 40 gün sonra dirilmiş olan, göğe çıkmış olan İsa Mesih kutsal ruhu gönderiyor ve kutsal ruh diğer, yani İsa'nın elçilerine öğretmeye başlıyor. Onlar da İsa'nın sözlerini hatırlamaya başlıyorlar. Onlara yazıyorlar ve İsa'nın öğrencilerine öğretiş veriyor. O zaman çağrılmış olanlara eğitim veriyor diyebiliriz. Yani bu ikinci şeyde, hani beni izle çağrısını kulak asanları, bende kal sözünü öğretiyor. Nasıl İsa'da kalacaklarını öğretiyor. Bir merkez varsa onun öğretilerinde, mektuplarda, Pavlus'un 13 mektubunda, Mesih'te kavramı. Hani sanki yeni bir dünyada yaşıyorlar. Mesih'tesiniz. ondasınız, o yaşıyor. Siz de ona aşılandınız, ona aitsiniz, bir bedensiniz ve onda yaşamaya öğretiyor. Onda evleniyorsunuz, Mesih'te bağışlıyorsunuz, Mesih'te işinizde çalışıyorsunuz, Mesih'e yarışır biçimde yaşamaya öğretiyor. Yani bu şekilde ve ama onlara da hem buyruk veriyor ama hem de ricada bulunuyor. Ama temel bir haber kipi oluyor öğretilerinde. Bunlar oldu sizin için. Bu yeni kimliğinizdir. Bu aldığınız bu çağrıya yarışır biçimde yaşayın diyor. Yani bu nedenle böyle olduğunuz için böyle yaşayın diye ricalarda bulunuyor, buyruklarda bulunuyor. Ortak iman sahiplerine, aile fertlerine yazar gibi onları yazıyor sevgili kardeşlerim diye. Rica ve buyruk ikisi de var. Hı hı.
0: O zaman anlıyoruz ki Elçi Pavlus da zaten siz de bahsettiğiniz bir haber dili kullanıyor. Zaten olmuş olan, gerçekleşmiş olan Mesih İsa'nın gerçekleştirmiş olduğu kurtarıştan bahsediyor. Mesih'in çarmıhta ölümü, üçüncü gün dirilişi ve bununla beraber aslında kendisine iman edenler, adına iman edenlerin sonsuz yaşama kavuşacağı gerçeği ve tek kurtuluşun İsa'da yattığı noktalarına değiniyor ve bu müjdeye dayanan elçisel görevinden sonrasında da bir buyruk dili, bir buyruk diliyle bunu aktardığını, aslında bir şekilde Tanrı'nın buyruğunu, zaten var olan o buyruğu aktardığını, Tanrı'nın isteğini aktardığını görüyoruz. Burada şunu sormak istiyorum. Pavlus'un teolojik görüşleri, onun misyonu Hristiyan dünyasının şekillenmesine katkıda bulunmuş mudur? Örneğin onun müjdecilik yapısı Hristiyan dünyasının şekillenmesine katkıda bulunmuş mudur? Ya da Pavlus yeni bir ekol ortaya çıkartmış mıdır George Bey?
1: Evet, çok büyük bir katkıda bulunuyor kesinlikle. Elçi Pavlus, evet, adı üstünde elçiydi. Bir gönderilen bir kişi olarak müjdeleme yapıyordu. Ama bu ruh İsa Mesih'in kendisinde var. Yani ben müjdeyi duyurmak için geldim diyor. Paulus'un bunu başlattığını söyleyemiyoruz. İsa Mesih geldiği zaman doldu diye başlıyor hizmetine. Yani zaman doldu, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, müjdeye iman edin, tövbe edin şeklinde duyuruyor ve yeni bir çağın açıldığı, Mesih dönemi başladığını anlatıyor. Ve İsa Mesih'in son buyruğuyla işte bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin, gidin diye şeklindeki buyruğu yerine getirmeye başlıyorlar. Elçi Pavlus özellikle diğer uluslara, Yahudi olmayan uluslara giden bir elçi olarak ön ayak oluyor. Misyon olayı, evet, Pavlus'a örnek olarak bakılıyor. Özellikle çünkü o başka toplumlara giden birisiydi ve Hristiyanlık zaten tebliğ dinidir, bir müjdeleme inancıdır ve yayılıyor. Yayılmasında da başka kültürleri, başka insanları da gitmesi gerekiyor ve Pavlus da bunu yaptı emektaşlarıyla birlikte. Tek başına yapmadı hiçbir zaman ve o açıdan gerçekten büyük bir örnek oluşturdu. Ve tabii ki öğretileri de, Hristiyanlığın da temel gerçekleri bütün batı diyebiliriz. Batı düşüncesinin bir temelinde yatıyor bu insanın değeri. Yani çalışmanın sadece insana kölelik değil, Tanrı'ya, Mesih'e, onun adı uğruna herhangi bir işin çok değerli olduğunu, birçok konuda etik olsun, özgürlük olsun, başka birçok konuda Pavlus'un öğretileri de son derece önemlidir.
0: Evet, peki Pavlus'un tüm mektupları kendisi tarafından mı yazılmıştır George Bey? Kendisi mi direkt kaleme almıştır? Yoksa bilinen bir katibi var mı kendisinin? Bunu sormak istiyorum.
1: Yeni Ahit'te yer alan Pavlus'un mektuplarının onun tarafından yazıldığına inanılıyor. Yani o hepsinin başında kendi ismi var. Yani yazmadıysa, kendi eliyle, kendi kalemiyle yazmadıysa da birine yazdırmıştır. Mesela Çünkü bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınıza karıştırmasın. Yani bu benim mektuplarım belli diyor. Ben size yazıyorum. Ama bir katibi olduğu da ortaya yani anlaşılıyor. Mesela Romalıların sonunda, Romalılar mektubunun sonunda 16. bölümde 22. ayette katibinin ismi geçiyor. Bu mektubun yazdırıldığı. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius diyor. Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderirim. Yani Tertius Paulus'la birlikte bu mektubu onun adına yazıyor. Yani Paulus da muhtemelen ya imzasını atıyor ya da başka bir şekilde tamamlıyor mektubu.
0: O zaman burada Paulus'un özel bir imzası var mıydı? Yani kendi adına kullandığı bir imza var mıydı? Ya da onun yazdığı mektupları nasıl ayırt edebiliyoruz? O dönemdeki yazarlar nasıl yazıyordu? Bununla ilgili bir bilgi var mıydı elimizde, George Bey?
1: Tabii en net şey yani onun adıyla başlıyor. Yani bu sadece sonunda bir imza atılmıyor. Her birinin başında selamlama bölümünde ben Paulus diye Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden kiliselere selam. Şu kilise, yazdığı kilise. O zaman başında ismini taşıyor bir kere. Sonunda bir imzası olduğunu çok net bir şekilde bilmiyoruz. Birinde böyle bir ifade var. Bunu hemen bulabilir miyim? İşte 2. Selanikliler'in son ayeti diyor ki ben Paulus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu. Böyle yazarım. Mesela bundan şey anlaşılıyor. Herhalde bir imza taşıyor orada. Ama aynı zamanda şu ifade de kastediyor da olabilir. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun. Bu benim imzam. Bu ifade de diyebiliriz. Yani ya fiziksel bir imza olabilir ya da bu şekilde Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun şeklindeki söz o imza yerine geçebilir. Çünkü her 13 mektubunda bunun bir şu veya bu şekilde o ifade mektubu sonlandırıyor.
0: O zaman belki bir fiziksel bir imzası vardı, belki yoktu, belki dediğiniz gibi selam şeklinden anlaşılabiliyordu bu. Ama sanırsam genel olarak onun zaten o mektupların genel hitap şekli, genel yapısından net bir şekilde bunu anlayabiliyoruz. Belki de el yazısından bunu anlıyorlardı. Tabii ki çok net bir bilgi yok bu konuda. Şimdi kısa bir ara verelim derseniz. Aslında bir sorun vardı ama yarım kalacak. O yüzden bir sonraki arada devam edebiliriz buna. Kısa bir ara verelim. Burada virgül koymuş olalım. Ardından devam edeceğiz.

0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Dr. George Bristow, kendisi Hristiyan ilahiyatçı ve yazar. Ve bu bölümde aslında Pavlus'la ilgili iddialarla beraber aslında Pavlus'un yazılarının genel yapısına ve Hristiyanlık dünyasındaki etkisine bakmaya çalışıyoruz. İlk bölümde Pavlus'un mektuplarının genel amacına, hitap şeklinde buyruk ve rica diline baktık ve onun teolojik görüşleri nasıl katkıda bulundu Hristiyan dünyasına. Bunu ele almaya çalıştık. Burada aslında şunu sormak istiyorum. Araya girmeden önce soracaktım ama kesilmesini istemedim. Önemli ve kıymetli bir soru olduğunu düşünüyorum. Pavlus'un mektuplarında işte Pavlus kendisinin adını kullanarak imzaladığını söylediniz ama Pavlus'un mektuplarında Pavlus tarafından yazılmamış ama Pavlus'a atfedilen sahte yazılar var mıdır? Ya da bölümler var mıdır? Minör ya da majör değişiklikler yapılmış olabilir mi? Ya da belki sonradan ortaya çıkmış böyle yazılar var mı George Bey?
1: Yani sonradan bir sürü Pavlus hayatı yazıldığı biliniyor. Zaten kilise tarihinde bunlar var. Ama sonradan yazıldığı, çok sonra bir tarihleri dayandığı ortada. Sahte Pavlus yaşarken de ondan gelmiş gibi gösterilen mektuplar olduğu da kendisi söylüyor. Siz kesinlikle aldanmayın diyor. Yani herhangi bir şekilde benim mektuplarım size öğrettiklerimle bir uyum içindedir. Ve bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın şeklinde. Demek ki vardı sahte yazılar. Sahte müjde kitapları da var daha sonra da yazılan İsa'nın sözleri, koleksiyonları vesaire, Thomas gibi. Ama müjde her zaman müjdedir, İsa'nın hayatıdır. Yani belli bir şekilde dördü izliyor. Paulus'un mektupları da tutarlık içerisindedir. Onun gerçek mektupları ortadadır. Yani kutsal kitapta yer alıyor. Kilise hemen onları tanıdı. Çünkü kutsal ruh onlardaydı ve kutsal ruhun yani yazarlığı da hemen anlaşılıyordu.
0: Kutsal ruhun esinlemesiydi o zaman diyebiliriz dediğiniz gibi ve zaten açığa çıkardı bu diğer kutsal yazara baktığımız zaman bir uyumsuzluk olsaydı bu açığa çıkardı diye söyleyebiliriz bu noktada o zaman. Peki Pavlus'un kendisinin yazdığı bir müjde kitabı var mıydı George Bey? Bir müjde kitabı yazmış mıdır? İnsan hayatıyla alakalı bir bölüm yazmış mıdır Pavlus?
1: Hayır. Zaten hayatına yani ilk hani onları yazabilmek için veya İsa'nın hayatını kaydedebilmek için onun yanında dolaşmış birinin yanında olmak gerekiyor. Pavlus İsa ile birlikte dolaşmadı. İsa Mesih'in ölümüne kadar onu görmüş müdür bile bilmiyoruz. Öldükten ve dirildikten sonra Pavlus İsa ile tanışıyor. Pavlus herkesin bildiği gibi İsa Mesih, diri Mesih ona görünüyor ve ondan sonra onu görevlendiriyor. Yani ve onun görevi İsa Mesih ile ilgili müjdeyi ulusları duyurmaktı. Ama sözel olarak, sözlü olarak yani diğer elçilerin de anlattığı müjdeyi de onları da anlatıyor. Ama ya kaleme almıyor. Muhtemelen Luka, yani onunla birlikte hizmet eden, emektaşı olan Luka, onun da kaleme aldığı müjdeyi de Pavlus'un insanlara duyurduğu şekle daha yakın olabilir.
0: O zaman böyle bir müjde kitabı yok ama Luka'dan tabii ki bahsettiniz. Luka sanırsam Pavlus'un önemli bir emekçisi, kendisinin aslında bir emektaşı, özür dilerim, bir yoldaşı gibi olduğunu görüyoruz. Kendisiyle beraber bir dönem birlikteler ve hizmette de ortak olduklarını da görebiliyoruz. Belki bu konuda şöyle insanların aklına şöyle sorular takılabilir. Luka'nın Yeni Ahit'te müjde kitaplarından birinin yazarı olduğunu biliyoruz. Luka'yı Pavlusçu bir yazar olarak ele alabilir miyiz ve sanki Sanki hani çok sık ortaya atılan Pavlus Hristiyanlığı değiştirdi, Hristiyanlığın mimarıdır o noktasında Pavlus'u destekleyen şeyler yazmış mıdır İsa'nın hayatı konusunda? Ne söyleyebiliriz bu konuda George Bey?
1: Eğer Pavlusçu olmak İsa'yı tanrılaştırmak anlamına geliyorsa Luka kesinlikle olmazdı. Çünkü onun kaleme aldığı müjde kitabında yani buna bir vurgu azdır aslında. Yani Pavlusçu diyecek birisi olsa o da Yuhanna olurdu. Elçi Yuhanna. Çünkü Yuhanna müjde kitabı çok net bir şekilde İsa'nın ilahi kimliğini önceden var olduğu beden alıp aramızda yaşadığını söyleyendir. Mesela diyor ki başlangıçta söz vardı yani kelam vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bunu söylüyor. Söz beden aldı aramızda yaşadı. Yani Yuhanna söylüyor. Ve baba oğul gerçeği yani üçlü birlik gerçeğini en net şekilde Yuhanna bildiriyor. Mesela diyor ki İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Birinci mektubunda yazıyor Yuhanna. Babayı ve oğlu yadsıyan Mesih karşıtıdır diyor. Oğlu yadsıyan da babada yoktur. Oğlu açıkça kabul eden de babada vardır. Bu Yuhanna'nın sözleri. Yani Pavlusçu işte Tanrı oğul gerçeği öğretisini ileri süren Pavlus ise o zaman Yuhanna Pavlusçu diyebiliriz. Ama öyle bir şey yoktur. Pavlusçu diye bir şey yok. İsa'ya inananlar, İsa'nın hizmetinde bulunan bu elçiler ortak bir sesle yani aynı fikirdeler. Hepsi aynı gerçeği yayıyorlar. Bunu ne kadar altına çizebilirsek o kadar önemli olur. Pavlus'u özel bir kategoriye koymamak lazım. Pavlus elçidir. Petrus elçidir, Yuhanna elçidir, Luka da elçi olarak yazıyor. Yani bunlar İsa Mesih'in elçileridir.
0: Evet, aslında elçi Pavlus'ta yazdığı mektuplarda kendisi zaten kendisini Mesih'in hizmetkarı olarak nitelendiriyor ve mesela 1. Korintliler 3. bölümde şöyle diyor: biriniz ben Pavlus yanlısıyım, ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim, Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir. Tohumu ben ektim, Apollos suladı ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır diyor aslında Pavlus da. Zaten kendisi böyle bir ayrımı istemiyor. Çok net bir şekilde bunu engellemek için yazmıştır Pavlusçuluk gibi bir yapı ortaya çıkmasın diye. Ama tabii ki genel yapısını İncil'i bilmeyenler bu şekilde maalesef bir iddiaya ortaya atabiliyorlar ya da atılmış olan iddiaya inanabiliyorlar maalesef. Şunu sormak istiyorum George Bey. Pavlus'un mektuplarını görüyoruz, Yeni Ahit'te Pavlus'un yazılarını görüyoruz ve bunlar sanırsam o dönemde kiliselere bir şekilde ulaştırılıyordu, elden ele okunuyordu belki oralarda. Ve Pavlus'un bu yazıları ilk kilise tarafından nasıl karşılanmıştır? O dönemde de onu yani kutsal yazarın bir parçası olarak kabul ediyorlar mıydı?
1: Zaten Yeni Ahit yeni oluşuyordu. Onu oluşturan yazılar Pavlus'un döneminde yazılıyordu. Henüz Yeni Ahit diye bir kitap yoktu. Oluşuyordu yeni. Elbette kiliseler yani Pavlus tarafından kurulan kiliselere onun mektupları geldiği zaman kabul görüyorlardı. Çünkü o inancı onlara açıklayan, onlara Mesih'le tanıştıran elçi Pavlus'tu. Onlar için özellikle elçiydi. Ve yazıları da o niteliği taşıyordu. Ama aynı zamanda diğer elçiler de Pavlus'un yazdıklarını da çok net şekilde anlıyorlardı ki bu da kutsal ruh tarafından yazdırılıyor. Mesela elçi Petrus, belki başka bir programda bu ayetleri söylemiştik. Diyor ki 2. Petrus mektubunda 3. bölüm: sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Paulus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Ve burada Paulus'a verilen bir bilgelikten söz ediyor. Petrus bundan söz ediyor. Elçi Petrus, Paulus'un yazılarını diğer kutsal eski antlaşmadaki Musa'nın yasası, mezmurlar, zebur yani peygamberlerin yazılarıyla bir tutuyor. Öbür kutsal yazılarda olduğu gibi diyor bunları da çarpıtıyorlar bu insanlar diyor. O zaman o dönemde elçiler de bunu Paulus'un mektuplarına kabul ediyorlardı. Ve tabii ilk kilise babaları da Paulus'tan söz ederler. Mesela Ignatius var. İlk yani yaklaşık İsa'dan sonra 115 yıllarında yazıyor. Şehit oluyor Antakya Kilisesi önderi. Ben size Petrus ve Paulus gibi emretmiyorum. Onlar elçiydi diyor mesela. O ikisini elçi olarak gösteriyor. Veya Polikarp yani şehit edilen İzmir önderi diyor ki hiç kimse kutsanmış ve yüce Paulus'un bilgeliğini taklit edemez diyor. Sizinle birlikteyken o sırada orada bulunanları hakikat sözünü doğru ve güvenilir bir şekilde öğretti. Yokluğunda ise size mektuplar yazdı. Onları dikkatle incelerseniz size verilen imanla inşa edilebileceksiniz diyor. O zaman ilk yüzyıllarda yani hatta Paulus'un yazdığı dönemde bile onun yazıları Tanrı'nın vahyi, Tanrı'nın esinlenmiş olan gerçekleri olduğu kabul görüyordu.
0: Evet. Bu noktada şeyi de sormak gerekiyor. Tekrardan hatırlamış olalım hem. Çünkü bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Az bir dakikamız kaldı. İlk Hristiyanlar neye inanıyordu George Bey ve Paulus'un bu inanca bir etkisi oldu mu? Daha önce aslında çok sık sık değindik. Yani Paulus Hristiyanlık inancını değiştirdi mi ya da sonradan manipüle etti mi gibi. Belki burada şunu şöyle sağlamlaştırabiliriz. İlk Hristiyanlar neye inanıyordu? Bununla ilgili bir ne söyleyebiliriz?
1: Yani temel inancı İsa'nın Mesih olduğu gerçeği. Yani İsa odaklı bir öğreti vardı. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorlardı. Öldüğüne, günahlarına karşılık öldüğüne, gömüldüğüne, ölümden dirildiğine ve yaşadığına ve tekrar geleceğine inanıyorlardı. Bu inançlarının temeliydi. Bunun dışında birçok şey de söyleyebiliriz ama Mesih merkezi zaten Hristiyanlık kelimesi oradan geliyor. Hristiyan, Mesihçi, Mesih odaklı. Yani onlar için elçiler diğer imanlıları olsun İsa her şeydi.
0: Mesihçi zaten dediğiniz gibi Hristiyan da Mesihçi demektir. Evet. Mesih'i izleyen kişi, onun aslında müjdesine inanan, iman eden kişi. Ve tekrardan hatırlıyoruz aslında Mesih ne yaptı, Mesih'in müjdesi nedir diye. Belki bu noktada tekrardan hatırlamamız gerekirse aslında Mesih İsa'nın Kutsal Kitabı baktığımız zaman Kutsal Kitabın ilk bölümü olan Yaratılış bölümünden Vahiy bölümünün, İncil'in son bölümü olan Vahiy bölümüne kadar aslında tek bir öyküde Mesih İsa İsa'nın bize aktarıldığını, onun müjdelendiğini, onun hayat hikayesini görüyoruz. Ve onun kurtarışı neden bu kadar önemli? Çünkü aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o etken, Tanrı gibi olma isteği, o günah aslında bizi ondan aklayan kişiyi, kurtaran kişiyi ve Tanrı'nın kurtarış tasarısında yer edinen kişi Mesih İsa'dır. Ve ona iman eden herkes aslında bu kurtuluşa kavuşabilir. Bunu tekrardan buradan da duyurmuş olalım Radyo Maranata mikrofonları aracılığıyla da tekrardan buna değinmiş olalım. Ve ilk Hristiyanlar da buna inanıyordu. Bunu kabul ediyorlardı. Son olarak ne söylemek istersiniz George Bey aslında mektuplarının, Paulus'un mektupları hakkında, Paulus'un mektuplarına yaklaşımımız hakkında son olarak ne söyleyebiliriz? Bunun İsa'nın öğretilerinden bir farkı var mıdır? Kısaca belki bir şey söyleyerek bitirebiliriz.
1: İsa'nın öğretilerinden fark şu yönde, belki de bunu da ileride daha detaylı konuşabiliriz ama İsa bunlar olacak diye anlatıyor. Yani müjde bunlarla gerçekleşecek. Bunlara iman edenler kurtulacaktır. Sonra o olaylar işte İsa'nın ölümü ve dirilişi gerçekleşiyor ve ölümden dirilen İsa'ya iman edenlere iman eden günahlarınız bağışlanacaktır, kurtulacaksınız diye bir haber yayılıyor. Paulus ve diğer elçiler bu müjdeyi olmuş bitmiş olan bu kurtuluşu müjdeliyorlardı. Bunun haberini veriyorlardı. Onlar sonradan tanıklık ediyorlar. Olmuş, gerçekleşmiş olan artık yani harika haber olarak bunu duyuruyorlardı. Fark orada yatıyor.
0: Evet. Yani tam olarak aslında bir elçilik yapıyordu elçi Paulus'ta. Evet. Çok teşekkür ederiz George Bey. Bu bölümün sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimizi. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarına @radyomarinata yazarak bizi bulabilirsiniz ve takip edebilirsiniz oradan. Hem bu program ile ilgili hem diğer programlarımızla ilgili hem de Hristiyan inancı ile ilgili sorularınızı da soru@radyomarinata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin.

İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgüler sunalım.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. İnsan ahlakının oluşumunda inançlar büyük bir yer tutar. Bu nedenle biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı içerisinde borçlanma, borç verme ve faiz konusunu konuşacağız. Stüdyo konuğum Pastör İlyas Uyar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kardeşim.
0: Konuya geçmeden önce hatırlatmak istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet İlyas Bey, aslında baktığımızda günümüzde birçok insan ekonomik zorluklar içerisinde borç verip alabiliyor ya da şartlar gereği faiz ile krediler çekiyorlar ya da parasını faize verip kar elde edebiliyorlar. Tüm bunları yaparken Hristiyan ahlaki açısından konuyu ele alacağız birlikte. Öncelikli olarak gelirimizin yetmediği ya da almak istediğimiz ya da yapmak istediğimiz şeyler için imkanlarımız yoksa eğer borç alabiliyoruz. Borçlanma ile ilgili kutsal kitabın bakış açısı nedir? Bununla başlayalım.
1: Şimdi kutsal kitap diyor ki kardeşim, birbirinizi sevmekten başka kimseye borçlu olmayın.
0: Evet.
1: Ancak borç çok önemli bir detaydır. Bakın, birisiyle tartışırsınız, ona bir zincirle bağlanırsınız. Tartıştığınız kişiyle aranızda bir şey başlar, iletişim başlar, sessiz bir iletişim. Yolun başında bile görseniz o insanı, yolunuzu değiştirirsiniz, sizi yönlendirir. Çünkü onunla yaşadığınız bu sorun birbirinize borçlu olduğunuz anlamına geliyor. Ruhsal bir borç bu. Hı hı. Ya özür borcunuz vardır ya konuşma borcunuz vardır bir şekilde. Ama maddi borç daha büyük bir yükümlülük getiriyor. Kişiye bir şekilde bağlanıyorsunuz. Kişiyle aranızda istiyorsanız 5000 kilometre olsun, istiyorsanız 10.000 kilometre olsun aranızda bir iletişim olmaya başlıyor. Onun hareketleri size, sizin hareketleriniz gibi oluyor. Takip ediyorsunuz ne yapıyor, ne ediyor. O yüzden borç verirken veya borç alırken dikkat etmemiz gereken en önemli husus ilişkilerimizi nasıl etkileyeceği.
0: Hı hı.
1: Özdeyişler, Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm çok güzel şeyler söylüyor bununla ilgili. Bir tanesini okumak istiyorum.
0: Tabii.
1: Diyor ki, zengin yoksullara egemen olur, borç alan borç verenin kuludur.
0: Evet.
1: Süleyman çok çok akıllı bir adamdı. Çok hikmetli bir adamdı. 26. ve 27. ayetler yine şöyle söylüyor 22. bölüm. Diyor ki, ödeyecek paran olmazsa altındaki döşeye bile el koyarlar. O zaman dikkat etmek lazım. Senin borcuna dair verdiğin her şey seni ilgilendiriyor. Açıkça seni ilgilendiriyor. Bir iletişim kanalı oluşturuyor.
0: Evet.
1: Kötü bir anlamda söylüyorum bunu. Bu bizim borca nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösterir. Maddi borcun insanı baskı altına sokabileceğini biliyoruz.
0: Evet.
1: Değil mi? İnsanı strese sokabileceğini biliyoruz. Belki karşıdaki adamın çok parası vardır, o kadar strese girmez ama siz borçluyken strese giriyorsunuz, bu kesin. Bunu tam tersini düşünün. Borç verdiğiniz birisiyle ilgili ne yapmanız gerektiğini düşündüğünüzde onun da borcu yüzünden strese girdiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi strese giren adam ne düşünür? Bir kere karşıdakini kötü düşünmeye, kötü anlamaya başlar. Strese giren adam. Kimse sizin hakkınızda olumlu düşünmez. Bana borç verdi ama davranışlarına bak, sanki parasını istiyormuş gibi davranıyor. Kutsal kitaba göre borç vermek problemlidir. İnsanları sevmek dışında hiç kimseye borcumuz yok. Sevgi gösterin. Bunu paranızla mı yapmak istiyorsanız onu da hikmetli bir şekilde yapın diyor kelam.
0: Evet, aslında biraz bahsettiniz ama borç almak konusunda nasıl sıkıntılar olabilir, daha çok bu konuyu biraz açalım. Benim etrafımda çok ilginç bir komşum vardı aslında. Tatile gitmek için borç istiyordu. Beni çok şaşırtmıştı. Yani bunun tabii ki tatile gitmek gibi hakkı var ama hani borçla tatile hani gitmek istiyordu. Öyle karşılaştığım durumlar var. Bazen de işte borç alan kişiler oluyor ama ödeme konusunda bu şey yapmıyorlar. Yani çok iyi davranmıyorlar ya da ödemek için çabalamıyorlar ya da umursamıyorlar. Öyle insanlar da olabiliyor tabii ki. Biz aslında borç alıp verme konusunda tabii ki birçok sıkıntı olabilir. Yani sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Nelere dikkat etmek lazım alırken ya da verirken ya da nasıl sıkıntılar doğabilir? Öncesinde bizi neler bekliyor, sonrasında bizi neler bekliyor, biraz bunu konuşalım istiyorum.
1: Ya şu açık, şunu bilin. Borç, ödenemeyen borç özellikle kesinlikle ilişkiyi bozar. Bu kesin kaçınılmazdır. Çünkü borç insanı ekonomik baskı altına alır. Ne yediğinizi ne içtiğinizi anlarsınız. Harcadığınız paranın içerisinden ne kadar borç verebileceğinizi ya da veremeyeceğinizi düşünürsünüz. Ne kadar verseydim iyi olurdu, ne kadar alsaydım iyi olurdu diye düşünürsünüz. Kesinlikle ilişkileri bozar. Borç kesinlikle ilişkileri bozar. Yani hiç olumlu bir şey yani yoktur borcun. Eğer ki birisinin sizden uzak durmasını istiyorsanız, birisiyle görüşmek istemiyorsanız ona borç verin. Gerçekten yani birisiyle ilişkinizi bozmak istiyorsanız al, bu parayı istediğin zaman ödersin deyin. Borç insanı ruhsal olarak huzursuz, kaygılı ve bağımlı hale getirir. Karşıdakine, yani karşıdaki kötü niyetliyse sizi köleleştirir kesin. Ama karşıdaki iyi niyetli bile olsa siz ona bağımlı bir şekilde davranmaya, ona göre hareket etmeye başlarsınız. Bu da hareketlerinizi, içtenliğinizi etkiler. Sık borçlanmak Tanrı'ya olan güvenin azalmasına neden olur. Çünkü genelde rızkımızı sağlayan Tanrı'dır. O bize veriyor. Tanrı'ya güvenmiyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuz. Veya çalışmıyorsunuzdur ki insanlardan borç ediniyorsunuzdur. Bundan dolayı eğer Tanrı'ya güveniyorsan zaten işinle kazandığın parayla hem geçinebilirsin hem de onu nasıl idare edeceğini düşünmen lazım.
0: Bu aslında ilginç bir nokta. Biraz üstünde duralım istedim şu an. Tanrı'ya güven konusunda. Yani bir insan çok sık borç aldığında Tanrı'ya güvenmemiş mi oluyor kendi yaşamı için? Yani Tanrı aslında tabii ki bereketleyen bir Tanrı'dır. Bütün yaşamımıza etkin bir Tanrı'dır. Aslında buna güvenmemiş mi oluyor?
1: Tabii ki. Bakın ölümcül şeyleri saymıyorum. Yani hayatınızla ilgili. Mesela çocuğunuz hastalandı, kredi çektiniz. Veya birisinden borç aldınız. Ödemekte zorlandınız. Bunu konuşabiliriz. Veya işte gerçekten evinizde alacak ekmeğiniz yoktur. Eskiden komşuluk öyleydi. Evet. Giderdiniz komşunuzdan 1 lira 2 lira alırdınız. Giderdiniz bir ekmek alırdınız. Sonra bir geri verirdiniz. Bakkallar da o şekilde işliyorlardı. Ancak bunu sürekli yapmak veya alışkanlık haline getirmek bir yerden sonra Tanrı'ya ya ben seninle ne işim olur? Ben zaten komşum var demek gibidir. Veya işte işim Tanrı'ya mı kaldı? Hep söylüyorlar ya demek gibidir. Ancak paramızı idare edemiyor isek, çünkü biz bu paranın aynı zamanda kahyalarıyız. Tanrı bu paranın başında bizi onu nasıl kullanacağımızı anlayalım diye koydu ve onu nasıl idare edebileceğimizi düşünmek için koydu. Eğer ki bir kişi kazandığından çok harcamaya başlıyorsa bu onun şehvetinin ya da arzularının bir ürünüdür değil mi? Çok lüks yaşamak istiyorsunuz, çok iyi yaşamak istiyorsunuz, çok iyi bir hayat, daha iyi bir hayat sürmek istiyorsunuz, daha şatafatlı bir hayat sürmek istiyorsunuz. Ancak yorganınız da ayağınız da belli. O yüzden bunun neye yol açıyor? Onu düşünmek lazım. İçimdeki istek mi bu? Yani borç almak isteğimden kaynaklı mı yoksa ihtiyaçlarımdan kaynaklı mı? İhtiyaçlarımdan kaynaklıysa ayağımı yorganıma göre uzatırım ama yılda bir kere ya da iki kere ihtiyaçlarım yüzünden yetişemiyorsam birisinden borç alırım. Sık sık borç almak bir alışkanlıktır ve kötü bir alışkanlıktır aslında.
0: Evet, aslında o zaman borç almak tabii ki çok zor durumlarda mümkün, yani alabiliriz. Ama aldığımızda aslında gerçekten bir an önce ödemeye çalışmak lazım bu konuda. Çok rahat da hani davranmamak lazım. Çünkü karşı tarafı da düşünmek lazım. Yani borç verdiği için pişman etmeyelim karşı tarafı da. Ya da onun yüreğinde de bir şey oluşmasın. Evet. Aynı zamanda kendi yaşamımız için de neden insanların gözünde iyi bir tanıklık vermeyelim? Çünkü Tanrı'ya ait insanlarız. Evet, zor durumda kaldığımızı alalım ama bunu da karşı tarafı üzmeden ve bir an önce yapmaya çalışalım gibi anlıyorum şu an.
1: Evet, evet, borç yiğidin kamçısıdır. Tam bir Hristiyan atasözü. Kesinlikle bizim uyumamamız lazım. Yani borcumuz ödeyinceye kadar bizim gözümüzü açık tutmamız lazım. O yüzden bir Hristiyan borç aldığında zorunlu olabilir. Kesinlikle her zaman borç almak bir hastalıktır. Ama bir Hristiyan borç aldığında kesinlikle onu ödeyene kadar rahat olmaması lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Peki bizden borç isteyen kişilere borç vermeli miyiz? Çünkü Matta 5:42 ya da bu konuda dikkatli olmamız gereken noktalar var. Ayette de işte Matta 5:42'de de var. Bu konuda ne yapmalıyız? Yaklaşımımız ne olmalı?
1: Değerli kardeşim, kutsal kitap diyor ki parasını bir başkasını kazanmak için kullanan maddiyatını insan aptalca bir şey yapmış olmaz. Akıllıca bir şey yapmış olur. Eğer insanları kazanmak istiyorsak onlara bir şeyleri vermekten çekinmemeliyiz. Dediğim gibi Matta 5:42'de diyor işte senden bir şey dileyene ver. Senden ödünç isteyeni geri çevirme. Demek ki birisine bir şey vermek kötü değildir. Yani evimizdeki bir eşyamızı ya da bir hediye vermek kötü değildir. Ancak veremeyeceğimiz bir parayı vermek kötüdür. Çünkü bu para sadece sizin için değil, aileniz için de geliyor size. Tanrı rızkınızı ailenizi geçindirmek için de veriyor. Şimdi ailenizin boğazınızdan kestiğiniz bir parayı bir başkası için kullanıyorsanız ve o adam da tutup bunu kendi emelleri, kötü emelleri için kullanıyorsa, yani bu yanlıştır. Bu hikmetsizce bir karardır. O yüzden verebileceğiniz borç ödenmese bile sizi ve ailenizi rahatsız etmeyecek bir şey olsun. Cebinizden çıkartın, verin parayı ve şunu söyleyin: geri istemiyorum. Sen yeter ki rahat et. Ama hepsini veremem. Şu hikmetsizdir: bütün parayı vermeye çalışıp sen borç içine düşersen, ki ben yaptım bir kere onu. O hikmetsizliği evliliğimin ilk yıllarında bir arkadaşım, gel kefil ol kredi çek dedi bana. Ona kefil olarak kredi çektim. Krediyi ben ödedim. Ve ailemle gerçekten, yani evliliğimin ilk yıllarında eşimle aram bozuldu. Bu adam da hayatına devam etti. Şimdi birisine yardım ediyor olmanız bunu akılsızca yapacağınız anlamına gelmemesi lazım. Hikmetli ve duyarlı olmak iyidir. Ancak bunu akıllıca bir şekilde yapmak daha iyidir. Vicdanlı ve dikkatli davranmak gerekiyor. Aklımızı ve ruhumuzu kullanmamız lazım. Bu borç isteyen kişinin gerçekten ihtiyacı var mı?
0: Evet, yani hem gerçekten ihtiyacı var mı ona bakmak gerekiyor. Hem de kendi gücümüzü aşan bir şekilde de bunu yapmamak lazım.
1: Gerekiyor, aynen.
0: Çünkü bazen insanlar hayır diyemiyor. Bazen de karşı tarafın, yani gözünde iyi olmak da istiyor. İnsanların gözünde iyi olmak da istiyor. Ve düşüncesizce, evet, bazen fazlasını, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. O zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, gerçekten ihtiyaç içindeyse ve yardım edebiliyorsak, elimizden geliyorsa da o zaman borç vermek gerekiyor. Aynen. Zaten vermemiz gerektiğini de söylüyor kutsal kitaba baktığımızda da.
1: Yani geri ödeyebilecek durumdan bakmak lazım. Kardeşim, geri ödeyemeyecek birisine borç vermek onu zindana koymaktır. Kendi kölemiz olarak zindana koymaktır. Bakın, siz belki borcunuzu istemeyebilirsiniz ama o borcunu vermek için kendini sorumlu hissedecektir. Belki bu adam bir daha sizinle iletişime de geçmez, borcunu veremediği için. Şimdi siz geri ödeyemeyeceği bir şeyi bir insana verirseniz insanı töhmet altında bırakıyorsunuz. Çünkü geri ödemesini istiyormuş gibi bir anlayışla karşılaşır kişi. Siz söyleseniz de, ya ben ödemeni istemiyorum deseniz bile, o adamın geri ödemeyeceğini bildiğiniz borcu kendisine vermek onu bir kutunun içerisine koymakla eşdeğer. Siz yüreğiniz rahat olabilir ama o adamın yüreği rahat olmayacak. Bunu da düşünmek gerekiyor. Borç vermek bizi zor durumda bırakacak mı? Onu da anlamamız lazım. Yani cebimizde paramız yok. Eşimizle sürekli para yüzünden kavga ediyoruz. O adam aldı parayı gitti. Gerçekten bu evliliğe çok büyük bir darbedir. Bakın, evliliğin özellikle ilk yıllarında maddi sorunlar evliliği yıkabilecek kadar büyük kar topları oluşturabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor.
0: Ve zaten aslında Tanrı'nın bereketleri altında yaşıyoruz ve Tanrı aslında bizim elimizdeki her şeyi Tanrı sağlıyor ve onu da iyi yönetmek lazım. Evet. İyi değerlendirmek lazım. Bu konu gerçekten önemli. Aslında şimdi bir ara verelim istiyorum. Bu borç konusunu konuştuk. İkinci yarıda da aslında biraz faiz konusuna girmek istiyorum. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com'dan bizlere mail yoluyla ulaştırabilirsiniz.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Evet sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün borç, borç verme ve faiz konularını konuşuyoruz aslında. Programımızın ilk bölümünde borç vermek üzerine ve borç almak üzerine konuştuk aslında. Çünkü bazen hayatımızın içerisinde borç almamız gereken durumlar oluyor. Ama aslında mümkün mertebe almamak gerektiğini konuştuk. Çünkü bir şekilde borç aldığımızda borç verenin kölesi olduğumuzdan bahsettik ayetle birlikte. Aynı zamanda bazı sıkıntılar da yaşıyoruz tabii ki borç aldığımızda. Tabii ki çok zor durumdaysak almak gerektiğinden bahsettik. Ama hani keyfi olarak almak ya da bunu kullanmanın iyi bir şey olmadığını. Aynı zamanda borç verensek eğer dikkat etmemiz gereken şeylerden de bahsettik. Şimdi aslında biraz faiz konusundan bahsedeceğiz. Faiz konusu çok merak edilen bir konu. Paramızı faize koymalı mıyız ya da faiz ile bir şey almalı mıyız? Kutsal kitap bu konuda bize ne söylüyor İlyas Bey?
5: Değerli kardeşim, şimdi faiz nedir? Faiz bir parayı arttırmak için, kar elde etmek için paranın olurundan fazlasını karşıdan almaktır. Bu haksız kazanç elde edilebilir bu aracılıkla. Buna tefecilik de diyebilirsiniz. Yani birisine para verirsiniz ve dersiniz ki o parayı bana ödeyeceğin zaman bunu işte faiziyle ödeyeceksin.
4: Evet, fazlasıyla ödemek gerekiyor.
5: Aynen. Ve bunu meslek haline getirirseniz buna tefecilik diyorlar. Hı-hı. Değil mi? Ve tefecilik suçtur. Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü çıkış 22. bölümde diyor ki halkımdan fakir birine borç para verirsen ona faizle para verme. Leviler 25. bölümde de aynı şeyi söylüyor. Buna benzer bir şey söylüyor. Faizle alakalı. O zaman biz şunu düşünmemiz lazım. Biz karşıdakine para veriyorsak ve bu ev halkındansa faiz konusunda hangi yürek tutumuyla bunu veriyoruz? Leviler 25. bölümün 36. ayetinden okuyacağım. Şöyle söylüyor. Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak. Ondan faiz ve kar alma. Tanrı'dan kork ki kardeşin yanında yaşamını sürdürebilsin. Hı hı. Demek ki biz o kişi hayatını devam ettirebilmesi için ondan haksız kazanç elde etmek istemiyoruz. Derdimiz onu yere çalmak, daha fazla para almak, onu daha da fakirleştirmek değil. Onu yaşatmak. Bu yüzden özellikle ev halkına, özellikle kilise içerisindeki ev halkına faiz yanlıştır. Ancak birisine size ödeyebileceği bir borcu verdikten sonra kayıplarınızı karşılaması için ondan paranın daha fazlasını istemenizde problem yoktur. Hı hı. Mesela kişiye bir borç verdiniz, işte dövizle borç verdiniz ya da altınla, geri aldığınızda onun değeri düşmüş ya da yükselmiş olur. Yükseldiyse değeri, o değer üzerinden düşünerek, çok da kişiyi karşıdakine öldürmeden, hı hı, o değer üzerinden paranızın değerini ya da olurunu isteyebilirsiniz. Bu tefecilik değil, bu zararı karşılamaktır. Yani mesela daha önce kilisemizde yaşadığımız bir olaydı. Kardeşimize bir borç verdik ve kendisine dedi ki bu borcu geri ödemek zorunda değilsin. Çok cüzi bir miktardı. Merhamet hizmetimizden bir parçaydı. Ama kardeş dedi ki ben başkasına merhamet göstermek istiyorum. Ve bize vereceği parayla başka bir kardeşe yardım etti. Ve fazlasıyla yardım etti. O yüzden biz kardeşten faiz mi almış olduk? Yok, ama o gönülden başkasını bereketlemiş oldu. Şimdi kazancımızla veya edindiğimiz parayla bir başkasını bereketleyebiliyorsak bu Tanrı gözünde iyidir. Ancak birisini yere çalmak, gerçekten onu daha da fakirleştirmek veya kötülük yapmak amacıyla ya da daha fazla kar elde etmek amacıyla karşıdakine faiz veriyorsak işte tefeciliğe giriyor. Hı hı. Çok dikkat etmemiz gerekiyor.
4: Burada amaç çok önemli o zaman.
5: Yani yürek tutumu ve, hı hı, amaç ve niyet çok önemli.
4: Peki bankaya yatırıp o faiz alabilir miyiz? Ya da paramızı faize koyabilir miyiz? Bunlarla tabii ilgili ki bir sıkıntı var mı? Bunlarla yani ilgili kredi çekebilir miyiz mesela? Bir şey, ev almak istiyoruz, araba almak istiyoruz.
5: İşte onu da düşünmemiz gerekiyor. Yani bankaya faizle para yatırmak, faizini almak bir problem değildir. Neden bir problem olsun? Bu bize verilmiş bir haktır. Özgürce bunu yapabiliriz. Banka bunu bize sağlıyor. Ortada kimseye bir kötülüğümüz dokunmuyor. Kimseyi fakirleştirmiyoruz. Kimseye bir zarar vermiyoruz. Ancak faizle paramızı değerlendiriyoruz. Unutmayın, kutsal kitapta talant örneği var. İsa Mesih'in verdiği talant örneği. O talant örneğinde de talantı veren kişi, hizmetkarlarına dağıtan kişi, kahyalarına dağıtan kişi kar amacı güder. Talantı arttıran, ya burada bahsedilen imandır, para değildir. Ancak talantı arttıran kişiyi över. Birken beş yapan kişiyi, beşken on yapan kişiyi över. Biz de paramızı değerlendirirken onu iyi bir şekilde değerlendirmek, faizle değerlendirmek, para severlilikle değil ama gerçekten kullanmak için değerlendirmek kötü bir şey değildir. Ya da kredi çekmek. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Bunu geri ödeyebileceğimizin üstünde yapabilerek, yapabilecek şekilde yapmıyoruz. Bunu eğer ki ödeyebileceksen kendini hesaplarsın ve kendine sahip çıkarak bunu yaparsın. Çünkü bu para kahya olarak bize teslim edildi. Tanrı rızkımızı biz uygun bir şekilde kullanalım ve kendimize kötülük yapalım, uygun bir şekilde kullanalım diye gönderdi. Kendimize kötülük yapalım diye göndermedi. O yüzden nasıl yapıyorsak iyiyi ve doğruyu yerine getirebilecek şekilde yapmamız gerekiyor. Para kullanımında en büyük anlayış zenginleşmek değildir. Ya da fakirleşmek de değildir. Para sevgisiyle yapmamalıyız hiçbir şeyi.
4: Evet. Peki faiz ya da borç alma, verme konusunda bizi ruhsal olarak etkileyen durumlar var mı? Yani bizi ruhsal olarak nasıl etkiliyor bu durumlar?
5: Şimdi bir kere sizi Tanrı'ya değil paraya bağımlı yapabilir. Borç vermek veya faiz. Bu para severlikle alakalıdır. Mesela sürekli kredi çekmek veya para kazanma hırsı iman hayatınızı zayıflatabilir. Çünkü Tanrı'ya güvenerek yaşıyoruz. İmanla yaşıyoruz. O gönderiyor rızkımızı. Hı hı. Ona söylüyoruz. Ondan rica ediyoruz. Ancak ben sürekli para kazanacağım derseniz kilise hayatınız sekteye uğruyor. Dua hayatınız sekteye uğruyor. Çünkü işinize gücünüze bakıyorsunuz. Bir sürü insan ibadet zamanları şeylerini açıyor, dükkanlarını açıyor. Dinlenmiyorlar. Hiç şabat yok hayatlarında. Sürekli para kazanmak, para kazanmak. Ama bir bereket de yok hayatlarında. Bir zenginlik de yok hayatlarında. Ya da o parayı uygun bir şekilde yemek de yok hayatlarında. Sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Zengin oluyorlar. Ama paraya mutlu bir şekilde dokunamıyorlar. O yüzden zengin olmak ile mutluluk arasında bir bağlantı, kolay bir bağlantı yok. Faiz üzerinden haksız kazanç sağlamak ahlaki bozulmaya yol açabilir.
4: Evet.
5: Değil mi? Ahlaki olarak düşünen bir insan faizle sürekli borç vermez. Bu tefeciliğe giriyor. Eninde sonunda kişiden bu borcu almak da var, değil mi? Yani veren insan bu borcu beklemeden karşıdakine veriyorsa ne âlâ. Ama beklemeden veriyorsa o zaman karşıdakinden bunu almak için ya zor kullanacak, ya ondan nefret edecek, ya karşıdakinin yüreğini de öldürecek veya kiliseden uzaklaşacak. O zaman yürek tutumumuz değişmeye ve Tanrı'dan uzaklaşmaya başlıyor. Bu konularda ruhsal dengeyi korumak için dua, vicdani anlayış ve aslında topluluk görüşüne ihtiyaç var. Yani gidin etrafınıza sorun. Bunu yapmak etik midir? Uygun mudur? Hı hı. Bu adam gerçekten bunu ödeyebilir mi? Ya da buna ne kadar verebilirim ki hem onu öldürmeden ruhsal açıdan hem de ben ölmeden bunun bir bereket olmasına neden olabileyim. Parayla yaptığımız her şeyde bunu göz önünde bulundurmamız lazım.
4: Evet, aslında bazen de şöyle durumların oluştuğunu fark ediyorum ben. İnsan elindeki parayı düzgün bir şekilde kullanmıyor ya da gereksiz bir şekilde harcıyor. Sonrasında Tanrı'yı suçlamaya başlıyor. Yani Tanrı bana yardım etmiyor, neden ben bu durumdayım, neden bu durumdan çıkmama yardım etmiyor gibi düşünüyoruz. Ama dönüp baktığımızda aslında biz gerçekten parayı düzgün kullanmıyoruz. Ve bunu fark etmiyoruz. Yine de Tanrı'yı suçlamayı deniyoruz burada ya da bunun için yani böyle bir durum oluşuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
5: Daha önce konuşurken sana bahsetmiştim. Çocuklarımızdan öğreniyoruz. Şimdi Tanrı da bize harçlık veriyor. Değil mi? Bu kullandığımız para harçlanmamız için, hayatımızı devam ettirmemiz için. Biz de paranın kahyasıyız. Yani parayı kullanmamız için bize verdiğinde bu parayı nasıl kullanacağımızın sorumluluğu da bize aittir. Şimdi ben çocuklarıma Bazen para veriyorum. Harçlık veriyorum. Yani haftalık harçlıklarını veriyorum. Mesela benim küçüğüm, küçük oğlum parayı biriktiriyor. Ve kendisine ihtiyaçlarını alıyor parayla. Hatta beni zorunlu tutuyor. Baba diyor, parayı biriktirdim. Sen de üzerine koyacağını söyledin. O parayla bana ihtiyacımı alacaksın. Ve ben de gidip alıyorum. Çünkü ona söz verdim. Parayı düzgün kullanırsa ben de ona yardım edeceğim. Ve o şekilde kullanacak. Ama büyük oğlum sürekli o parayı harcıyor. Verdiğim parayı harcıyor. Sonra bana geliyor. Diyor, hiç bana yardım etmiyorsun. Hep kardeşime yardım ediyorsun. Hep kardeşimi destekliyorsun. Hiç bana yardım etmiyorsun. Ancak ikisi arasındaki o fark şu anda insanlar arasında da var. Tanrı parayı iyi kullanan kişiye, düzgün kullanan kişiye yağdırıyor. Bereketliyor onu. Onun kahyalını iyi yapan kişiye, ihtiyacı olan ve bunu düzgün kullanabilecek kişiye veriyor. Ama Tanrı içkiye, kumara, kötü alışkanlıklara düşmüş, gerçekten bunu kötü bir şekilde kullanan kişiyi bizim anladığımız gibi bereketlemiyor. İnsanlar doğal olmayan yollardan zengin olabilirler. Bu Tanrı'nın elinden çıkmış bir zenginlik olmayabilir. Doğal zenginlik gerçekten insanın elindeki parayla mutlu olduğu, huzurlu olduğu ve onu nasıl kullandığını bilerek sorumlu yaşadığı bir zenginliktir. Tanrı neden sorumlu olsun ki? Parayı veren kendisi, sorumlu olan biziz. Ondan sonra Tanrı'yı suçluyoruz, büyük oğlum gibi. O yüzden babalığın güzel tarafı da o. Tanrı'yı anlayabiliyorum. Büyük oğluma parayı verdiğimde diyorum ki, yani bunu zaten harcayacaksın ve sorumsuz bir şekilde harcayacaksın. O yüzden sana senin harçlığını arttırmıyorum. Küçük oğluma da diyorum ki, bak sen parayı çok güzel harcıyorsun. Eğer biriktirirsen ben de seni destekleyeceğim. Büyük oğlum şunu öğrendi. Eğer parayı düzgün harcarsa ben onu desteklerim. Tanrı'ya olan yüreğimiz de bu şekilde olmalı. Biz bu paranın kahyasıyız. Uygun bir şekilde kullanmamız lazım. Uygun bir şekilde hareket etmemiz lazım. Sorumlu bir şekilde hareket etmemiz lazım ki Tanrı bize daha fazlasını, daha iyisini kullanacağımız için versin. Bir kişiye Tanrı silah alması için, başkasını öldürmesi için para sağlar mı? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hayır. Tanrı insanlara da yardım edebilecek ve bizim yüreğimizi değiştirebilecek parayı veriyor. Bakın, aldığımız para başkasına iyilik yapmak için kullanıyorsak, başkasının yüreğini değiştirebiliyorsak ve kendi yüreğimizi değiştirebiliyorsak bir işe yaramış demektir. Para bir enstrümandır. Para amacın kendisi olabilir mi? Tanrı'da çok para var. Tanrı parasız mıdır?
4: Her şeye sahip.
5: Her şeye sahip olan birisine ne verebilirsiniz ki? Tanrı bunun bizi değiştirmek için kullanılan bir enstrüman olduğunu çok iyi biliyor. O yüzden parayı kullanmak bizim hayatımızda değişikliklere yol açıyorsa, bizi daha iyi birisi yapıyorsa ve başkasını da bereketliyorsa gerçekten iyi bir kahyasınız. Ama bereketlemiyorsa gerçekten o parayı nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Bazen de sıkıntı parayı ve hayatımızı nasıl kullanacağımızı göstermek için iyi bir enstrüman olabiliyor.
4: Evet. Tabii ki para bizim aslında yürek durumumuzu etkileyen bir şey ve ruhsal olarak da bizi etkiliyor. Eğer gerçekten parayı iyi yönetemiyorsak, borç alıyorsak ya da işte düşüncesizce borç veriyorsak bir şekilde ya da sadece para odaklıysak, işte ondan hep böyle bir kar elde edeyim, karşı tarafı düşünmeden ezerek bile bunu yapmaya düşünüyorsak, evet, bunlar aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran, Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyler olduğu için bizi ruhsal olarak da etkiliyor diyebiliriz. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama son olarak tabii ki maddi durumlar, ekonomik durumlar yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli ve önemli konularda. Yine de Tanrı para konusunda özellikle bize sunduğu bir bakış açısı var mı? Bunu sormak istiyorum zamanımızın sonuna gelirken. Hem de bir konuyu toparlamış oluruz. Nasıl bir bakış açısı sunuyor para için bize?
5: Değerli kardeşim, parayı sevmek suçtur. Tanrı'ya göre günahtır da. Parayı sevmek Tanrı'yı sevmemektir. Çünkü güven ikisinden geliyor. Ya paraya güvenirsiniz, paranıza, ya Tanrınıza güvenirsiniz. Ve zenginleşmeye çalışmak Tanrı'ya güvenmemektir. Kutsal kitap zenginler konusunda, zenginleşme konusunda çok acayip ayrıntılara sahip. Yani zengin birisi için söylenen sözler, yargı çok önemli. Yakup da kendisi söylüyor. Ey zenginler diye sesleniyor zenginlere. Bundan dolayı bizim zenginleşmek gibi bir gayemiz yoktur. Böyle bir müjdemiz de, böyle bir amacımız da yoktur. Parayı sevmek Tanrı'ya karşı günah işlemek demektir. Tanrı'ya güvenmeliyiz. Tanrı sağlayacaktır. Yahve İre'dir. Ve paramızı dürüst yollarla elde etmeliyiz. Para severlik bazen yollarımızı değiştirmemize, gri yollara girmemize ve o yollardan para kazanmamıza neden olabilir. Paramızı paylaşmalıyız. Aslında borç vermek yerine yardım etmeliyiz. Yani ondalıklarımızla ve elimizdeki parayla, yani artırabildiğimiz, gerçekten harcayabildiğimiz parayla başkalarına yardım etmeliyiz. Borç bağlar. Yardım özgür bırakır. O yüzden yardım konusunda elimizi açık tutmalı, paylaşmalıyız. Cömert, yardımsever ve adil olmalıyız kullandığımız parayla. Parayı sevmekten çok, bunu Tanrı'nın iyiliği için ne kadar kullandığınıza bağlı. Paranızı Tanrı'nın iyiliği için ne kadar harcadığınıza bağlı. Çünkü parayı sağlayan ve onu harcamanızı isteyen Tanrı'nın kendisidir.
4: Evet, aslında zengin olmak kötü bir şey değil anladığım kadarıyla, ama para sevgisi fazla olduğunda zenginleşmek için daha fazla çabalıyoruz ve kötü yolları da seçebiliyoruz bunun evet. için. Çünkü çok fazla parayı seversen nereden geleceği ya da hangi yolla geleceğini bir önemi kalmıyor. Aynen. Yeter ki para olsun diyoruz. Aynen. Yoksa gerçekten kendi emeğiyle çalışan, üreten, uğraşan insanın zenginleşmesinde herhangi bir kötü bir durum yok anladığım kadarıyla.
5: Yoktur. Mesela bir insanla tanıştım. Gerçekten beni evinde misafir etti. Koskocaman büyük bir malikanede kalıyordu kendisi. Kendisi zenginleşmiş. Ama kilisenin içerisinde insanlara yardım etmiş aynı zamanda. Bir sürü kişi var ki iş yerinde çalışıyor. Ve müthiş bir patron. Yani herkes tarafından sevilen birisi. Böyle zenginleşebiliyorsa insanlar, Rabb'e izzet olsun, zenginleşsinler. Ama zenginleşip ya ben artık kiliseye gelmiyorum, bundan sonra Tanrı'yı da tanımıyorum, hayatımı bundan sonra parayı kazanmak için sürdüreceğim diyen birisinin Tanrı'dan uzaklaşarak zenginleşmesi, işte bu Tanrı'ya karşı günahtır. Çünkü para severlik için içine girmiştir.
4: Evet, çok keyifli bir sohbet oldu ve biz aslında öğrendik bankaya faiz yatırmanın ya da faiz almanın kötü bir şey olmadığını, ama başkalarından, yani kardeşlerimizden, sevdiklerimizden aslında faiz almamamız gerektiğini ya da bununla ilgili başkalarını ezerek bunu yapmamamız gerektiğini öğrendik. Mümkünse borç almamak ve vermemek gerektiğini de öğrendik. Yani çok tabii ki sıkıntıda değilsek ya da karşımızdaki çok sıkıntıda değilse, ama elimizden geldiğince yardımcı olmak, insanlara yardım etmenin de güzel olduğunu konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İlyas Bey.
5: Ben de teşekkür etmek istiyorum. Küçük bir şey eklemek istiyorum.
4: Tabii ki, buyurun.
5: Yani bu konuştuğumuz konular Hristiyan ahlakına göre konular. Kiliselerin benimsediği, Hristiyanların benimsediği konular.
4: Evet.
5: Ve bunların çoğu gri bölgelerde yer alıyor. Yani konuşurken, aslında İncil üzerinden konuşurken bazı yerler gri yerlerde, bölgelerde kalabilir. Yüreğinize sığmayan, gerçekten düşündüğünüz ama anlamakta zorlandığınız şeyleri kiliselere, yani işte buradan iletişim adreslerini verdiniz. İletişim adreslerinden sorarak ve kiliselere giderek öğrenebilirsiniz. Gelin konuşalım ve bu gri bölgeleri nasıl açıkladığımızı, İncil'e göre hangi Hristiyan ahlakına göre açıkladığımızı oradan öğrenin. Çünkü bizi başka bir yerden dinleyince bu gri bölgelerde verdiğimiz kararları kötü olarak görebilirsiniz. Aslında içerisinde tanrısal bir hikmet yatıyor. Kiliselerimizde sizinle bunu oturup konuşabiliriz. Veya sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.
4: Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda bir sorun yaşıyorsanız eğer ya da sormak istediğiniz şeyler varsa, size en yakın Protestan kilisesine giderseniz eğer size yardımcı olacaklardır. Kutsal kitapta aslında ayetleri de göstererek, örnekleri de göstererek size açıklama yapacaklardır. Rahatlıkla gidebilirsiniz, çekinmeden. Her zaman kapıları size açık olacak kiliselerin ve yardımcı olmak isteyecek insanlar var oralarda. Çok teşekkür etmek istiyorum İlyas Bey tekrar. Dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
5: Esenlikler efendim, iyi günler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler, Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü efendimiz. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı. Ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.